Kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odeya Radyo'da sana eşlik ediyor.

Keyif denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasında doğru adım atmak, çoğu zaman doğru soruyu sormakla başlar. Her hafta piyasalarda öne çıkan, yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkları ele aldığımız haftanın sorusu, gün boyunca müzik aralarında uzman ekonomistlerin yorumları ve cevaplarıyla şimdi ODE Radyo'da.

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo.

Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu yatırım odaklı gündem programında cevap buluyor. Her cuma 15'te ODE.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı

0: liraya yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusta.com'da yer alan Yatırım by Odaya sayfasında bulabilirsiniz.
1: Merhaba, ben Odaya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odaya Radyo'da buluşalım.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Bir yanda özenle seçilmiş şarkılar, diğer yanda geleceğine ve birikimine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. Odeya Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

0: Cep'te kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
3: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu: vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusu mu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odeya Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi, yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odea Radyo.

0: breeze coming from the sea.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odaya Radyo yayın akışında seni bekliyor.

0: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz aslında yatırım perspektifini konuşmak istiyorum. Aslında daha önce yaptığımız bir bölümde işte yatırımlarımızı çeşitlendirmek, portföyümüzü çeşitlendirmenin aslında biraz daha devamı gibi olacak. Biraz daha değişik bir bakış açısından incelemek. Şimdi genelde tabii perspektifi genişletelim derken bir tabii yatırım portföyü oluşturmak aslında bir sürü etkenlerden geçiyor. Daha önceki bölümlerde biraz bunlara değinmiştik. İşte risk yönetmek, portföyü çeşitlendirmek, bunun için işte farklı enstrümanları, yatırım enstrümanlarını almak, işte vadesine göre bu değişebiliyor. İşte kim kısa vadeli yatırım için, kim uzun vadeli yatırım için daha uygun olabiliyor. Risk profili çok önemli oluyor. İşte getiri beklentileri, yatırım amacı ve haliyle tabii her yatırım enstrümanının, sermaye araçlarının değişik riskleri oluyor işte. Hisseler daha riskli oluyor. İşte daha kısa vadeli para piyasası ürünleri daha az riskli oluyor gibi. Burada tabii bu beklenti, yaş, kazanç, birikim gibi bir sürü konu burada portföyümüzü çeşitlendirmek için önemli oluyor ki daha önceki dediğim gibi bu portföyümüzü nasıl çeşitlendiririz, nasıl yatırım yaparız bölümünde bunları detaylıca konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde biraz daha yatırım perspektifini genişletmek derken size yine portföy çeşitlendirmesinden geçiyoruz ama biraz bu bölümde nerede, yani size biraz coğrafi olarak hani bunu incelemek istiyorum. Çünkü genelde haliyle tabii olduğumuz ülkede ki yatırım çeşitlendirmesi, yani yatırım alternatifleri hepimiz için daha kolay geliyor. Bu psikolojik bir olay tabii. Yani burada kendi olduğumuz ülkede ki yatırım seçeneklerini değerlendirmek daha tabii kolay ve takip edilebilir oluyor. İşte Türk borsasına yatırım yapmak, Türk tahvillerine yatırım yapmak, işte burada mevduata yatırım yapmak. Tabii şimdi burada döviz yatırımı ve TL yatırımı olarak bunlar ikiye ayrılıyor ama birazdan değineceğim. TL yatırımı yaparak da döviz kazançlarını, dövizden bir kazanç getiri elde edebiliyoruz. Şimdi burada ilk önce TL olarak bunları konuşursak ki bugün zaten konumuzda TL olarak bu yatırımları yapmak, zaten bir yabancı para biriminden yatırım yapma konusu apayrı bir gündem. Onu belki ilerleyen başka bir bölümde detaylıca konuşuruz ama şimdi TL yatırımlarımızı yaparken tabii dediğim gibi olduğumuz ülkede, Türkiye'de daha alternatiflerimizi değerlendiriyoruz. Çoğumuz için daha kolay oluyor. Kolaylıktan ziyade aslında dediğim gibi psikolojik olarak burada kendi alternatiflerimizi değerlendirmek daha kolay oluyor. İşte dediğim gibi Türk borsasına yatırım yapmak, Türk tahvillerine yatırım yapmak, işte mevduata yatırım yapmak gibi konular. Ama artık global piyasaların bu kadar birbirine entegre olduğu noktada aslında biraz daha yatırım perspektifi genişleterek aslında tüm dünya bazında buna bakmamız lazım. Yani özellikle yapay zekanın, teknolojinin, yarı iletkenlerin, çiplerin bu kadar artık gündemde olduğu bir noktada ve bir yandan da hizmet sektöründe aslında baktığımızda Silicon Valley dediğimiz burada işte daha büyük şirketler de işte Meta'sı olsun, Google olsun, hani burada teknolojinin temasında çok öne çıktığı bir noktada biraz daha tabii detaylı bakmamız gerekiyor. Kriptolar apayrı bir konuda geliyor ki hani kripto aslında çok daha ayrı bir konu. Dediğim gibi ona da belki ayrı bir bölümde işin uzmanlarıyla biraz daha bunu konuşabiliriz. Kripto tarafı ama kriptoya yatırım yapan şirketler, yani sadece kriptonun kendisine yatırımdan ziyade kripto ile ilgili işlere yatırım yapan şirketlerin de hisselerinde çok büyük değişiklikler görebiliyoruz ki yurt dışında Amerikan borsalarına kota olan çok büyük şirketler var değerleme olarak kripto ile ilgilenen ve kriptonun hareketinden etkilenen, şirketin değerinin kriptodaki hareketlerden etkilenen şirketler var. Bu kapsamda baktığımızda tabii biraz daha bu yatırım perspektifimizi genişletirsek hem portföy çeşitlendirebiliriz hem de global olarak daha fazla enstrümandan ürün yelpazesini genişleterek kazanç sağlamak amaçlı yatırımlarımızı yapabiliriz. Şimdi bu kapsamda biraz daha detaylara girersek tabii genel olarak da burada baktığımızda finansal piyasanın en büyük olduğu ülke Amerika zaten. Amerikan piyasalarına da biraz bakıyoruz. Aslında global olarak hani tüm dünyada bunu çeşitlendirelim dediğimiz noktada ki burada işte Asya'da aslında aynı şekilde yani çok ciddi anlamda çip tarafında Tayvan'da da çip üreticileri var. Tabii Asya piyasaları da aslında buraya giriyor ama Asya, Amerika, hatta bunu Avrupa'yı da dahil edildi. Biz yani aslında sözün kısası tüm global olarak baktığımızda burada çok fırsatlar doğuyor. Dediğimiz gibi Amerika'da çok büyük şirketlerden bahsediyoruz. İşte muhteşem yedili dediğimiz işte büyük şirketler var. Google, Nvidia'sı, Amazon'u, Tesla'sı, Microsoft'u gibi şirketlerden bahsediyoruz. İşte biraz daha yarı iletkenler, çipler dediğimizde işte Intel'ler, AMD'ler, Nvidia'ların girdiği noktada giriyoruz ve bununla ilişkili diğer başka yarı iletkenle ilgilenen şirketler, çip üreticileri ve yapay zeka ile ilgili bir sürü şirketin ciddi anlamda yüksek değerlemeler aldığını yurt dışı piyasasında da görüyoruz. Çin tarafında da keza aynı şekilde teknolojiyle ilgilenen şirketler ya da enerji şirketleri, tabii sadece teknolojiye odaklanmamak lazım, enerjiyle de ilgilenen şirketler, bunları buradaki hareketleri görüyoruz. Sanayi, işte Avrupa'ya dönüyoruz. Avrupa'da daha hizmet sektöründe çok büyük olan şirketler olabiliyor. Yani günün sonunda aslında bir sürü sektörlerde, yani teknoloji, hizmet, işte enerji gibi sanayi, değişik sektörler ve değişik coğrafyalardan bahsettiğimizde bir anda tabii yatırım alternatifimiz çok genişliyor. Yatırım yelpazesi, ürün yelpazesi çok ciddi anlamda genişliyor. Şimdi tabii dinleyicilerimiz şunu sorabilir. Peki tamam, TL yatırımlarından bahsediyoruz ama bu bahsettiğimiz yatırımlar, bir, bunları işte bulup takip etmesi kolay değil. Özellikle finans sektörünün içinde olmayanlar için çok daha zor. Yani biz bunları nereden bulacağız? Nasıl takip edeceğiz? Nasıl bunlara yatırım yapacağız sorusu gelecek. İkinci soru da tamam mı, bu şirketler Türkiye dışında, işte Avrupa şirketleri euro ile yatırım yapılıyor. İşte Amerika'dan bahsediyoruz, dolarla yatırım yapılıyor ama bende Türk lirası var. Türk lirası yatırımlarından bahsediyoruz. Nasıl olacaktı o zaman, ben Türk lirasıyla bu yatırımları yapacağım? Yani burada aslında öne çıkan iki tane sorumuz var. Bir, ben bunları nasıl bulacağım? Hangi kanaldan bunlara yatırım yapabileceğim? Ve bunları nasıl takip edebileceğim sorusu öne çıkıyor. İkinci soru da dediğim gibi, nasıl Türk lirasıyla bu yatırımları yapacağız? Şimdi burada aslında en kolay cevap aslında yatırım fonları üzerinden oluyor ki yatırım fonları bölümünde de biraz bunlara değinmiştik. Şimdi tabii yatırım fonlarının en büyük avantajlarından birkaçından, en önemlilerinden biri de, birincisi profesyonel fon yöneticileri tarafından bu fonların yönetiliyor olması. Bir, ikinci en büyük yanında dediğimiz gibi burada bu işte sorunun cevabı olarak ben bunları hangi şirketleri seçeceğim, nasıl bulacağım? Çünkü çok büyük bir yelpazeden bahsediyoruz. Bunların hangisine, hangi kanaldan yatırım yapabileceğimin aslında tüm cevapları bu profesyonel yatırım fon yöneticileri tarafından cevaplanmış oluyor. Şimdi sektöre baktığımızda bir sürü fon görüyoruz. Bu fonların içerisinde bu bahsettiğim büyük şirketler, Amerikan şirketleri, bu çip şirketleri, teknoloji şirketleri bulunabiliyor. Ya da işte bahsettiğimiz enerjiyle ilgili şirketler, sanayi, değişik taraftaki şirketler bu fonların içerisinde görebiliyoruz. İşte bu, birincisi, bu fonların hepsine Türk lirası ile yatırım yapılabiliyor. Evet, bu fonlar yurt dışına yatırım yapıyorlar, dolarla, euroyla, ama biz yatırımcılar olarak bu fonlara Türk lirası ile girebiliyoruz. Bu aradaki, işte Türk lirasından dolara, euro'daki bu değişik farkları fon yöneticileri yatırımcılar için yönetiyor. Buradaki döviz hedge'ini yapıyorlar. Buradan TL ile gelen yatırımı işte dövize çevirerek bu yurt dışındaki şirketlere yatırım yapıyorlar. Oradaki kazançları Türk lirası olarak, tabii bu fonların değerleri hep Türk lirası üzerinden fiyatları, bu değişimleri, bu ayarlamaları yaparak buradaki kur riskini ve likidite konusunu fon yöneticileri yatırımcılar için yönetiyor. Böylece bu birinci soruya da aslında cevap vermiş oluyoruz. Yani Türk lirasıyla, evet, biz bu yatırımı Türk lirası ile yaparak aynı zamanda Türk lirası dışında başka para biriminden işlem gören hisselere, şirketlere yatırım yapabiliyoruz. İkinci sorunun cevabı yine fon yöneticilerinden geçiyor. Bu potansiyel olan şirketleri fon yöneticileri seçiyor, görüyor. Bunlar devamlı analiz ediliyor. Hangi sektörlerde, hangi coğrafyalarda, hangi şirketler daha potansiyel, konjonktürel olarak hangi sektörler, şirketler öne çıkıyor. Aktif olarak fon yöneticileri bunların araştırmalarını yapıyorlar. Bu şirketlere yatırım yapıyorlar. Durumuna göre değiştiriyorlar, satıyorlar, yerine yeni şirketleri ekliyorlar ve bu yatırımları yurt dışında, değişik coğrafyalarda, değişik sektörlerde bizim için yaparak, bu fona, fonlara ekleyerek aktif bir şekilde yönetiyorlar. Böylece bu da ikinci sorunun cevabı oluyor aslında. Hangi şirketlere yatırım yapılması lazım ve hangi kanallardan yatırım yapılması sorusuna da cevap vermiş oluyor. Böylece bir fonu alarak hem Türk lirasıyla bu yatırım yapılmış oluyor hem de içerisindeki şirketlerin fon yöneticileri araştırıp seçmiş oluyorlar ve böylece dolaylı yoldan siz zaten yatırım yapmış oluyorsunuz. Fon yöneticisi sizin için zaten direkt bir şekilde bu şirketlere yatırım yapıyorlar, alım yapıyorlar. Kendi ulaşabildikleri kanaldan böylece yatırımcılar bu tarafta kaygılanmalarına gerek olmuyor. Yani bir tane fonu alarak bu iki soruya da cevap vermiş olunuyor. Şimdi tabii bu şirketlerin belli fonlarda ağırlığı yurt dışı yatırım olan şirketlerinde böylece içinde olan enstrümanların fiyat hareketleri döviz cinsinden olduğu zaman da buradaki o kazanç döviz cinsinden de olmuş oluyor. Tabii kayıp ve kazanç da döviz cinsinden olmuş oluyor. Orada kayıp kazancı dövizdeki de misal burada doları konuşalım. Ağırlığı fonun dolar cinsinden işlem gören hisselere ya da enstrümanlara yatırım yapmış bir fonsa oradaki içindeki enstrümanların fiyat değişimleri dolar bazında oluyor. O fiyat değişimleri dolar bazındaki değişimlerinde Türk lirasına çevirerek fiyata yansıtmış olunuyor. Böylece aslında Türk lirasıyla bu yatırımı yaparak da aslında bir döviz fiyat değişiminden olan kazancı ya da kaybı da Türk lirası olarak alınmış oluyor. Böylece Türk lirasıyla yatırım yaparak bir mesela döviz cinsindeki bir hissenin fiyatının artışından da kazanç sağlanmış oluyor. Döviz bazından kazancı TL olarak alınmış olunuyor. Bir yandan da tabii dolar TL kuru da belli kademeli yükseliş kaydettiği için zaten kendi başına o dövizin de belli bir kademeli yükselişi de döviz cinsinin içinde döviz enstrümanı olan bu fonların TL karşılığındaki fiyatını da TL bazı olarak arttırmış oluyor. Böylece dolar TL'nin de kademeli artışı bu fonların TL fiyatlarına ekstra da bir küçük katkı da sağlamış oluyor bu şekilde. Şimdi tabii burada hangi fon diye konuştuğunda tabii bunlar çok çeşitli. Yani burada TEFAS'a açık bir sürü portföy yönetim şirketinin hisseleri var. Bunların kimi işte yabancı hisse fonları adı olarak geçiyor. Kimi işte yarı iletkenler, çip sektörü, teknoloji sektörü olarak adı geçiyor. Bunların bu fonların içeriğine kapa giderek bu fonların portföy dağılım raporundan içinde hangi enstrümanlara, hangi hisselere yatırım yaptığının detayına bakabilir her yatırımcı. Dediğim gibi kamuyu aydınlatma platformundan KAP'tan giderek bir fonun kodunu, ismini yazarak o fona gidildiğinde bildirimlerden bir portföy dağılım raporundan içinde en güncel olarak hangi enstrümanların olduğunu her yatırımcı bakabilir. Portföy yönetim şirketleri bunları aylık olarak açıklıyorlar. Tabii ad olarak hani eğer bunu yurt dışında yatırım yapılması istiyorsa dediğimiz gibi bu orada fonun adına bakarak dediğim gibi yabancı hisse fonu, işte teknoloji fonu, yarı iletken fonu, işte enerji sektörü fonu, petrol fonu, işte elektrikli araçlar fonu gibi böyle hani teknoloji teması ya da yurt dışı teması olanların adları zaten fonun kendi isminden ortaya çıkıyor. Tabii bir fonun teknoloji fonu demesi içine %100 yabancı şirket koyacak anlamına gelmiyor. Yurt içinden de teknolojiyle ilgili hisseler konabiliyor. Zaten bunların belli oranları var. Full şekilde yabancı şekilde gitmiyor. Ama burada ağırlıklı olarak dediğimiz gibi bu yabancı yatırımları yapabiliyor. Şu anda mesela örnek olarak konuştuğumuzda tabii yapay zeka teması ve özellikle çip sektörü çok öne çıkıyor. Bu savaş ortamında bile Amerikan borsaları satış yemesine rağmen toparlanma sürecinde yine yarı iletkenlerin, çip sektörünün, çip üreticilerinin çok hızlı bir şekilde yeniden değerlendiğini görüyoruz. Özellikle son bir hafta, iki haftalık sürece baktığımızda biraz daha piyasalarda savaşın etkisi azalıp risk iştahının artmasından sonra Amerikan borsalarının toparlandığı noktada ki Nasdaq teknoloji endeksi toparlanmada yine öncü oluyor diğer endekslere göre şu anda. Bu yarı iletkenler ciddi anlamda değer kazanmış durumda. Bu çip üreticileri işte başta işte Nvidia olsun, Intel olsun gibi bu tarafta değer kazanıyor. Aynı şekilde yapay zeka teması ve yapay zeka ile ilişkili şirketlerin de hızlı toparlandığını görüyoruz. Mesela işte burada eğer bu kapsamda evet yarı iletkenlere, çip üreticilerine ben yatırım yapmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte bu yapay zeka temasının daha da güçleneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla çiplerin, çip üreticilerinin, yarı iletkenlerin çok daha değerleneceğini öngörüyorum diyen bir yatırımcı buradan gidip değişik portföy şirketlerinin değişik fonları var. Mesela yarı iletken teknolojileri fonu olarak bir fon seçerek TL yatırımı ile bu fona giriş yaparak işte Nvidia'sına, Intel'ine, Microsoft'una gibi değişik diğer büyük şirketlere, Google'ına, Meta'sına gibi büyük şirketlere aynı anda bir fon üzerinden yatırım yapmış oluyor. TL ile yapmış oluyor ve böylece Amerikan borsasının artışı, bu temanın, bu şirketlerin değerlenmesi de fonun fiyatına ciddi anlamda olumlu etki sağlamış oluyor. Bir de tabii dediğimiz gibi işte Nvidia, Intel örneğini verdik. Mesela bu şirketler dolar fiyatıyla işlem gördükleri için kazançları da dolarla oluyor. Bunda dolar TL kurundan TL'ye çevirerek yatırımcılara TL getirisi olarak sunmuş olunuyor. Böylece oradaki döviz getirisine TL karşılığı olarak da fiyata yansıyarak bu getiriden yararlanmış oluyor yatırımcılar ve böylece bir fon üzerinden hem bunu aktif bir şekilde takip etmesine gerek olmuyor. Fon yöneticisi yatırımcılar için bu fonların, bu şirketleri aktif olarak takip ediyor. İçindeki fonun içindeki oranlarını değiştirebiliyor. Bazı şirketleri çıkartıp yerine yeni potansiyel şirketleri koyabiliyor. Yani fon yöneticisi burada aktif bir şekilde bu temayı, bu şirketleri takip ederek fonu yönetiyor. Böylece yatırımcılar anlık olarak bu şirketleri takip etmesine gerek kalmıyor. Nereye, nasıl, hangisine yatırım yapayım tedirginliğinde olmuyorlar ve böylece buradaki değerlenmeden bu getiriyi sağlamış oluyorlar. Tabii burada hani yatırımcıya düşen aktif olarak bunu takip etmek konuları fon yöneticisine kalıyor ama burada yatırımcıya kalan hangi temaya yatırım yapmak? Dediğim gibi kimi biraz daha genel Amerikan borsalarına yatırım yapıyor. Kimi daha çok Asya piyasası ağırlıklı yapıyor. Kimi daha çok teknoloji ağırlıklı yapıyor. Yani biraz hani orada ayrışabiliyor. Ki hani bunda fikri olmayanlar da aynı zamanda profesyonellerden destek alabilirler. Hangi sektöre daha çok yönelmeli diye. Ama eğer belli bir sektöre yatırım yapma fikri önceden varsa, ki verdiğim örnekte diyelim yarı iletkenleri ve teknoloji temasına yatırım yapmak istiyor, o zaman bu sektördeki yarı iletken adı geçen bu yarı iletkenleri, çip sektörüne yatırım yapan fonları listeleyip bakabilirler. Dediğim gibi kaptan da bunların detayına bakarak hangi şirketlere yatırım yapıyormuş, bunlardan birini seçerek bu yatırımı yaparak direkt işte bu Amerikan borsalarına yatırım yapmış oluyor fonun üzerinden. Tabii burada bu şekilde bir yatırım perspektifinde, ürün yelpazesinde çeşitlendirmiş olunuyor. Tabii dönem dönem buradaki piyasadaki şartlara göre fiyatlarda tabii bu da burada şunu da söylemek lazım. Haliyle bunların çoğunluğu hisse yatırımı oluyor. Yurt dışında yatırım oluyor. Haliyle bunlar, bu fonların risk skorları, risk seviyeleri yüksek. Piyasada bir sıkıntı olduğunda volatiliteleri yüksek oluyor. Kazançları da tabii aynı zamanda eğer olumlu bir tema olduğunda, hızlı olduğu gibi olumsuz bir ortamda, işte savaşın başladığı dönemde kayıpları olduğunu görmüştük. Yani burada bir volatilite oynaklığını bu şirketler yaşıyor. Ama burada hani şunu da söylemek lazım. Adı üstünde bunlar yatırım fonları ve bu işte nitelikli fonlar dediğimiz, işte yurt dışını konuşuyoruz. Bu fonlar eğer bir temaya yatırım yapılıyorsa biraz da tabii bunlara çok da kısa vadeli yatırım olarak bakmamak gerekiyor. Bu fonlar biraz orta uzun vadeli yatırım için iyi olan fonlar. Günün sonunda bir temaya, bir hikayeye yatırım yapılıyor ve bu içinde biraz tabii süre gerekiyor. Yatırım zaten çok kısa vadeli bir konu değil, biraz da orta uzun vadeli bir konu. O yüzden bu fonlara yatırım yaparken de biraz kısa vadeli fiyat oynaklığına çok bakmadan biraz orta uzun vade perspektifiyle bu yatırımlara bakmak lazım. Çünkü orta uzun vadede bir tema, işte kısa vadeli fiyat oynaklığından ve dış etkenlerden daha sıyrılarak daha normalize bir fiyat hareketine dönüyor. Yani uzadıkça, vade uzadıkça o kısa vadeli noise'den uzaklaşmış oluyor. Gürültüden uzaklaşmış oluyor. Şu anda yaşadığımız gibi işte bir savaş konusu ya da herhangi böyle bir haber akışıyla olan kısa vadeli konuların getirinin kötü anlamda etkisinden arınmış olarak biraz da esas kendi hikayesine, temasına dönmüş oluyor. Ondan dolayı da biraz bu yatırımlara orta uzun vadeli bakmak gerekiyor. Çok kısa olarak bakmamak gerekiyor. Şimdi bu bölümde biraz bu yatırım perspektifini genişletmeyi konuştuk. Daha önceki portföy çeşitlendirme bölümümüzden de biraz daha detaylı dinleyebilirsiniz. Bu bölümde bunun biraz daha devamı gibi oldu. Biraz daha coğrafyayı genişletmiş olduk ve ürün yelpazesini genişletmiş olduk. Ve bu şekilde biraz daha portföyümüzü daha geniş ve daha global bir portföye taşıma fırsatını nasıl sağlarız diye detaylandırmış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odeon Radyo'da olsun. Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenler.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: başlıyor.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
3: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşüldükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında, doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

Gün içinde biraz nefes almak, sakin sınırlarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odeon Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz.

ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'le Chill Zone her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla 20.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odeya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusta.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi, yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okuryazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya. Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Çok değerli bir hocamız var yanımızda. Çok da önemli bir konuyu konuşacağız. Profesör Doktor Evren Bolgun bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, merhabalar Zeliha. Hoş bulduk.
0: Şimdi ben hemen konuya gireceğim. Şöyle, tabii ki bilindiği üzere fonlar hayatımıza birden konuya girdim ama fonlar hayatımıza böyle pandemiden sonra böyle daha bilinir oldu ve özellikle enflasyonist ortam veya işte dünyada yaşanan gelişmeleri istinaden parayı korumak için biraz da kendimiz ilgilenmediğimiz için bazı şeylerle fon nedir, ne değildir, bu fon nasıl yönetilir bunları herkes sorgulamaya başladı. Sevindirici bir şey tabii ama ben önce şunu sormak istiyorum. Fon dediğimiz yapı aslında en basit haliyle nasıl anlatılabilir? Yani neden birçok varlığı tek bir yapı içinde topluyor mesela, onunla başlayalım. Önce basitten başlayalım.
1: Evet, ya şimdi şöyle bir şey Zeliha, yani bir kere bireysel yatırımcılar açısından portföy yönetimi işi çok kolay bir şey değil. Tasarruf zaten zor bir şey. Yapabildik diyelim bir şekilde ama onu doğru yönetmek için de fon bir araç aslında ve önemli bir araç. Dediğin gibi aslında Türkiye'de yani son 10 yılda iyi bir ivme, hatta son 5-6 yılda daha da büyük bir ivmelenme gösterdi ama yani ben 90'lı yılların başlarında finans sektörüne giriş yaptım. Mesela o yıllarda hani çok fazla da bir önem verilen bir alan değildi açıkçası. Ta ki işte 2001 krizi öncesindeki dönemde. Ya yatırım fonu dediğimiz şey aslında çeşitlendirmeyi sağlayan finansal varlıkların belli ağırlıklarda ve belli risklerde aslında yatırımcının kendi başına yapamayacağı yatırım eylemini yatırımcılar aslında tek bir ürün üzerinden sunan bir varlık sınıfı. Ya bu anlamda tabii detayı önemli. Yani detayı dediğim, yani siz kendinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Yani yatırımcı olarak bir kere hani kendinizi beklenen getiri tercihiniz nedir? Bu işte bir ayda mı, bir yılda mı veya birkaç yılda mı beklenen getiriniz? Bu getiri sadece TL bazında da olmayabilir. Hani döviz bazlı fiyatlanan fonlar da var neticede ama ya şöyle bir dünya var. Hani finans piyasasında, hani Türkiye için özelinde söylersek binlerce yatırım fonu var şu anda. Yani tam sayısını hatırlamıyorum ama 2000'in üzerindedir büyük ihtimalle. Tabii. Yani 10 trilyon TL'yi de geçmiş olabilir. Birkaç aydır
0: öyle
1: bakmadım.
0: Mi?
1: Tabii. Çok büyük bir... Çok ciddi bahsetti, büyük. Tabii büyük şey. Miktar. Yani bunun içinde tabii ben BESİ, bireysel emeklilik sistemindeki de bir yatırım fonu üstünden dönüyor. Yani yatırım fon endüstrisi olarak baktığında yani çok ciddi sayıda fon var. Ve büyükçe de bir miktara ulaşmış olan aslında bir tasarruf büyüklüğü var orada. Yatırımcı sayısı yeterli değil. Hani tam böyle rakamı şimdi ezberimde yok. Yani çok hani onu aktarmayayım
0: daha
1: ama.
0: Daha mı az? Yani beklenenden daha mı az ya da örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde duyarız haberleri, işte en mesela der ki işte bilmem ne fonu şu kadarlık Norveç'e yatırım yapıyor ya da Norveç varlık fonu filan. Çok duyuyoruz ya onun için, yani Türkiye açısından daha gidilecek yol
1: çok var,
0: var
1: aslında
0: zannediyorum
1: yol,
0: değil mi bunu
1: tabii,
0: söylediğine göre?
1: Yol var ya, yani şöyle bir şey, Amerikan finans piyasası, sermaye piyasası üstünden, yani sermaye piyasası ve sermaye piyasasının üzerinden türetilmiş finansal enstrümanlardan dönüyor. Hı hı. Türkiye finans piyasası bankacılık, yani ticari bankacılık ağırlığı bankaların ve bankaların yatırımcılara sunduğu finansal ürünler üzerinden dönüyor.
0: O zaman fon
1: çok ciddi bir ayrım bu.
0: Fon dünyası ve çeşitlendirmesini mesela bu bölümde konuşuyoruz ya, biraz fon dünyasını açalım o zaman. Yani Türkiye'deki fon dünyasını önce onunla başlayalım. Çünkü insanların özellikle sorduğu, sana da soruyorlardı muhtemelen hocam, yatırıma başlayacak. Zor tabii bir yatırıma başlamak, zaten tasarruf yapıyor yavaş yavaş ama hangi ürünü seçeceğini bilmiyor. Ve insanlar burada neden bu kadar zorlanıyor, onunla isterseniz biraz sonra, hı-hı, diğer konuya tekrar döneceğim. Bilmiyorlar. Ne yapacağını da bilmiyorlar. Ne yapmaları lazım?
1: Ya, şimdi şöyle bir şey. Yani Odea Bank tabii ki sunuyor, tabii bu sürü ürün sunuyordur bu anlamda ama yani şu önemli. Yani bu sadece Odea sunuyor diye söylemiyorum aslında. Yani sistem başlangıçta yatırım fonu ve BES'i de etkiledi bence bu. Yani 2003 yılında kuruldu bireysel emeklilik sistemi. Epeyce bir zaman geçti. Yatırım fonları daha da geçmiş var. Yani 2000 yılı öncesi de var. Sen de hatırlarsın.
0: Evet. 97-98.
1: Yani çok iyi hatırlıyorum. 2001 krizi öncesindeki bir yılda, yani 2000 yılının başları diyeyim, Türkiye'de yatırım fonu hisse ağırlıklı yatırım fonu bulmak için araya şube müdür ya da müdür yardımcıları sokuluyordu.
0: Tabii.
1: Yani yok satıyordu hisseseni. Çünkü borsa müthiş bir enflasyon tabii yüksekti falan ama sonra birçok şey oldu. Şu problem Türkiye'de bence design anlamında. Bu yatırım danışmanlığı kavramı ya da buna bu yani bir meslek sonuçta finansal kuruluşların içerisindeki bankalarda da geçmişte vardı. Sonra bankalarla ayrıştırma oldu.
0: 97'de ayrıldı.
1: Aynen. Yani yatırım danışmanlığı unsuru mesleksel anlamda değil aslında kurgusal anlamda. Yani yukarıda bu mevzuatlar dizayn edilirken bu yatırım danışmanlığı hizmetini verecek kişiler ve hizmetin içeriği ve bu hizmetin de ürünlerle buluşması süreci maalesef eksik bırakıldı. Yani burada ister istemez vatandaşlar, yatırımcılar yatırımlarını kıt kanaat elde ettikleri tasarrufları yatırımlara yönlendirmek için bu şeyi yatırım danışmanlığı hizmetini geçmiş yıllardan bahsediyorum özellikle alamadılar. Yani aslında o söylediğim kendisini yatırımcının tanıması, getiri beklentisi, risk iştahı, risk tercihi yani o analizlerin doğru yapılıyor olması. Yani standart şablonsal yani dostlar alışverişte görsün gibi işte Ahmet Bey, Ayşe Hanım neyse hani o
0: şunu
1: kişiyi.
0: Almış, bunu almış
1: evet gibi. Yani bir şekilde tanıyoruz biz onu böyle yapalım risk iştahı yüksek olsun, orta olsun, düşük olsun falan gibi o hani hatta birçoğunu yatırım danışmanlarının da doldurduğu da olmuştur. Hı hı. Yatırımcılar bilmediği için. Dolayısıyla yani yatırımcılar yatırım fonlarına doğru bir şekilde yönlendirilmedi geçmişte.
0: Peki şu anki dönem için soracağım. Diyelim şu an biraz daha sanki rahat. Biraz daha diyorum belki hı hı. Bir iki sene.
1: Tabii ki
0: benim
1: rahat.
0: Hissettiğim, tabii gördüğüm o.
1: Evet.
0: Benim mesela biriktirdiğim 50 bin TL'm var. Ve ilgilenemiyorum ya da bilmiyorum yani. Hı hı. Ama fon almak istiyorum. Şimdi ya da işte bir yatırım yapmak istiyorum. O yüzden sordum. Ama zorlanıyorum. Yani neyi seçeceğimi zorlanıyorum. Şimdi orada fon işi biraz daha kolaylaştıran bir yatırım yaklaşımı olarak mı karşımıza çıkıyor? Çünkü eskiden daha doğrusu dedin ya kendini iyi tanısın.
1: Uh-huh.
0: Ben riskli bir yatırımcıyım, risksiz bir yatırımcıyım, orta riskliyim falan. Onların da kurumlar tarafından sunulduğu bir döneme girdik değil mi? Yanlış
1: tabii,
0: bilmiyorum.
1: Tabii, tabii, tabii.
0: Onu biraz açalım. Ben tabii. 50 bin liram var. Herhangi bir fon alacağım. Yatırım tavsiyesi niteliğinde kesinlikle sormuyorum. Ama herhangi bir fon alacağım, ne yapacağım? Ve gerçekten benim işimi kolaylaştıran bir yaklaşım mı? Yatırım ve fon için, yatırım ve tasarruf için.
1: Şimdi yatırım tarafında yatırım danışmanları var çünkü artık banka kökenli zaten birçoğu yatırım kuruluşlarına transfer oldular. Bu geçtiğimiz onu hatta benim de işte geçmişte içinde olduğum portföy yönetimi sektörünün 2010 yılların başlarında kurulup hem bağımsız hem de banka kökenli olanlar zaten ilk sıraları alıyor. Yani o tarafta belli bir olgunlaşma oluştu geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde. Bu dediğin tabii yani 50 bin olur, 100 bin olur ne olursa yani tasarrufun evet. Büyük küçüğü yok ama yatırım kuruluşu içerisindeki yatırım danışmanları ile birlikte portföy yöneticileri burada bireysel yatırımcılara hizmet etmek imkanına sahip değil sayıca çok yüksek olduğu için. O yüzden yatırım fonlarına yönlendiriliyor. Şimdi dediğin gibi hayat kolaylaştı çünkü teknoloji ilerledi yani geçmişte olmadığı ölçüde. Hatta işte son yıllarda yapay zekanın da girmesiyle birlikte hadise aslında insansız siz kendi şeylerinizi, metriklerinizi, finansal şeylerinizi, risk değerlendirme formu, risk iştahı analizlerini doğru bir şekilde ilgili kurum temsilcilerine aktardığınız takdirde orada aslında insansız yapılan işte robotik dediğimiz algo işlemlerle bile risk iştahınız hangi seviyede olursa olsun ona göre sizin portföy yatırım fonu dağıtımınızı yani varlık dağılımınızı hangi kompartımanlara işte hisse senedi mi ağırlıklı olacak, tahvil mi ağırlıklı olacak, para piyasası fonu mu ağırlıklı olacak, emtia mı ağırlıklı olacak, yurt dışı varlıklar mı ağırlıklı olacak gibi gibi diyeyim ya da türevler mi olacak gibi. Yani birçok seçeneği aslında insansız da yapmak bugünkü şartlarda yani bugün dediğim son yıllarda zaten vardı da hani son 5 yıl için diyeyim en minimum mümkün. Dolayısıyla hayat tabii ki bu ilk başta söylediğim sıkıntıları telafi etmiş durumda ama hala bence yatırımcıların kendilerini tanıma noktasında eksiklikleri devam ediyor.
0: Nasıl, açalım onu?
1: Yani şimdi şöyle bir şey.
0: Bunu dinleyen,
1: çok yakın söyleyeyim. Çok yakın zamanı söyleyeyim. Yani 28 Şubat'ta başlayan savaş öncesindeki süreç ve savaşla birlikte geçirdiğimiz işte 2,5 aya yakın zaman. Altın yani ve gümüşü de ekleyebiliriz. Yani değerli metallerde son 1-1,5 yılda ne oldu? Altın geçen sene Ocak ayında 3000 dolar civarında, yıla başlarken 2025 yılında. Vatandaşlar doğal olarak altın sürekli yükselecek, 6000 olacak, 7000, ons bazında söylüyorum. 7000-8000 dolar olacak. Buna yatırım kuruluşları da, yabancı yatırımcı kuruluşları da raporlarıyla destek verdiler şeye kadar. Savaş, ne oldu? Savaş oldu, tepetaklak 4100 dolara.
0: Yani altın ve gümüş fonu ve değerli metaller fonuna bir yönelim oldu.
1: Şimdi
0: gibi.
1: Yönelim oldu ama yönelim olurken insanlar neye baktılar? Bu zaten sürekli kazandıran bir finansal varlık ve ileride de kazandırmaya devam edecek. Yani geçmiş finansal varlıkların getirileri gelecekteki olası getirileri taahhüt ediyormuş gibi ya da garanti ediyormuş gibi düşünerek yatırım yaptılar.
0: Orada hemen seni şöyle böleceğim sevgili hocam. Şimdi TEFAS fonları var ya, hani orada da karşılaştırmalı oluyor normalde. Tabii bunun içinde dediğin gibi yapay zekayı kullanıp da kendi ben acaba riskli bir adam mıyım, risksiz bir adam mıyım, onu da çözebilir herhalde yazar. Orada yapay zekanın da desteği alınır, onu bilmiyorum. Hı hı. Ama mesela TEFAS dediğimiz fonlar ki Gov.tr ile devam eder ve bütün bankaların kullandığı ortak bir şey. Orada mesela hani karşılaştırma da yapılıyor. O yüzden dedim hani fon işi daha mı kolaylaştırıyor? Çünkü ben 50 bin lirayla ise senedine ya da işte ne bileyim başka bir şeye girmeye kalksam her şeyi takip etmem gerekecek. Dolayısıyla fonu çeşitlendirirken veya fon dünyasına girerken bunlara da baz alarak mı biraz daha hareket etmek
1: tabii
0: lazım?
1: Tabii ya, bir kere TEFAS'a uğramak
0: ya bugün savaş ha. var, yarın yok. İşte bugün başka bir şey var. Bugün pandemi var, yarın başka bir şey var. Çünkü dünyayı yaşayan bir şey sonuçta. Her an her şey yaşanıyor. Fransız ihtilali 1700'lerde, sonra 1. Dünya, 2. Dünya. Hep olan şeyler yani hani evet. Hiçbir zaman durulmayacağız. Yani, bunları baz alarak
1: altın
0: soruyorum.
1: Altın örneğini şunun için verdim. Yani gümüş de katıldı ona ama Türkiye'de yatırımların yani tasarrufların büyük bir kısmı zaten yani gayrimenkul kenara koyuyorum. Var çünkü sıralama açısından. Konut tabii ki. Altın büyük ölçüde ve mevduat. Yani bu eksende dönüyor çoğunluğu. Yatırımların dağılımı, tasarrufların. Dolayısıyla ciddi bir değerli metal yatırımcısı var. Ama bu yatırımcılar savaş koşullarında herkes ne oluyordu geçmiş senin dediğin gibi ezberlerde? Güvenli liman hop altına park edelim. Ve altına park edenlerin çoğu aslında şu 2,5 ay içerisinde %20 TL bazında daha da dramatik oldu, düştü. Ve hala da bir hareketlenme çok fazla olmadı geçen savaş ortamında. Ama sebebi neydi? Hani baktığımızda Amerika'daki faiz indirim beklentisi tamamen törpülendi. Enflasyon yükseleceği görüntüsü, enerji fiyatları destekli tabii ki oluştuğu için. Ve tam tersi Fed'in uzun bir süre bu yıl dahil tamamında neredeyse faiz indirmeyeceği kesinleşmiş oldu. Şimdi bu durumda doğal olarak yüksek tahvil Amerikan faizleri altında fiyatını geriye çekmekte oldu. Bir, iki, bir de likidite problemleri yaşandı dünya genelinde.
0: Peki şöyle bir örnek üzerinden gideyim ben. Şimdi tüm birikimini tek bir alanı koyan bir yatırımcıyla bunu farklı varlıklara yayan yatırımcı aynı dalgalanmayı neden farklı yaşıyor aslında? Burada ne değişiyor? Bak şimdi anlattıklarına istinaden. Evet.
1: Çok
0: bu çok büyük bir soru.
1: Çok şey değişiyor.
0: Bunu biraz daha genel cevaplarsan hocam.
1: Yani çok detayına girmeden, hani matematiksel tarafını sıkmadan, girmeden şöyle söyleyeyim. Bir kere yüksek bir oynaklık dediğimiz piyasa tabiriyle, volatilite hani halk tabiriyle diyeyim, oynaklık yani risk. Yüksek riski üzerinize alıyor. Tek bir varlıktan bahsediyorum.
0: Değil, evet.
1: Tek bir varlıktan yatırma.
0: X, Y, Z.
1: Evet ama yani bu tabii şimdi onu da gidip mevduata ayırdıysak hani o aynı şey değil ama ben hani mevduat da şimdi yatırım fonu endüstrisi dediğimizde her şeyin önümüzde hazırda bulunduğundan bahsediyorum. Bu yani işte hisse senedi olabilir, emtia olabilir, borçlanma araçları piyasası yani tahviller bile riskli. Bunda yatırımcı görüyor faizin yükseliş ve düşüşünden etkileniyor fonlar negatif ya da pozitif anlamda. Dolayısıyla şey bir kere riski üzerine alıyorsun. Tek bir finansal varlık üzerinden. Gerek yok bence. Yani hayat zaten yeterince riskli yaşadığımız hayat. Dolayısıyla hani bir o problem var. İki, korelasyon dediğimiz yani finansal varlıklar arasındaki ilişkiyi pozitif yönde, olumlu ya da negatif yönde. Yani negatif yönde de olması senin riskini, portföy riskini aşağıya çekerken pozitif olması da yani altınla işte dolar. Dolar mesela. Dolar da altınla fiyatlanıyor, evet, ya. Evet, evet. İkisi de aslında dolarla fiyatlandığı için pozitif riske sahip olabilen bir varlık. Ama evet, yani hisse senediyle tahvil, yani faiz. Bunlar ters yönlü genelde ilişki. Faiz ya, yukarı giderken hisse senedi fiyatları aşağı gider.
0: Yani şöyle, mesela biri hisse senedine yatırım yaptı. Ben de fona yaptım. Aynı olayları yaşıyoruz ülkede veya dünyada. Hı-hı. Fakat farklı etkileniyoruz. Hı-hı. Şimdi dolayısıyla burada hangi doneler ortaya çıkıyor? Yani fon yatırımcısı nereden korunuyor? Şundan bahsediyorum. Birinin 50 bini var hisseye giriyor. Birinin 50 bini var fona giriyor, ama o fonun toplam büyüklüğü diyelim 10 milyon. Daha büyük. Veya orada çeşitlendirme, hani fonu çeşitlendirmiş. Ben bir yerde enstrümandayım. Fakat diğer fonda mevduat var, değerli metaller var, döviz var vesaire var. Ve o fonu yönetenler de bütün bunların hepsini takip ederek yürüyor. Dolayısıyla benim tek bir kişi, siz mesela yaptınız tek bir varlığa. Ben fona yaptım ama ben sizden daha iyi durumdayım. Örnek veriyorum. İşte bunun için soruyorum. Yani aslında burada ne değişiyor?
1: Şimdi burada temel değişen şey işte çeşitlendirme etkisi. Hı. Değişiyor bir kere. Yani farklı finansal varlıkların yukarı, yani pozitif ya da negatif yönlü etkileri törpüleniyor ister istemez bir tane finansal varlığın pozitif ya da negatif yönlü hareketi gibi. Yani siz bir tane hisse senedi, hele Türkiye'de 100'ün dışına diyeyim, borsa 100 endeksi dışına çıktığında bayağı hareketli bir risk anlamında hareketli bir mecraya adım atmış oluyorsun ister istemez. Likidite tarafı da problem olabiliyor. İstediğin fiyattan çıkman çok daha zorlaşabiliyor 100 dışındaki hisselerde. Ama fona yatırım yaptığında, ama fonun da şöyle bir gerçeği var. Tamam, çeşitlendirme yapıyor, riski yönetiyor falan filan, ama o fon kendi içinde de nasıl çeşitlendirilmiş aslında? Yani siz fonun içeriğini Türkiye'de şu anda bir ay geriden takip ediyorsunuz aslında. Çünkü yatırım fonunun varlık detayı, portföy durum raporu diyoruz biz ona aslında. Portföy raporu her ay sonunda açıklanıyor, ayda bir kere.
0: Dolayısıyla yani ben alırken aslında bir ay öncesini mi biliyorum?
1: İçeriğini diyorum. İçerik açısından. İçeriğini, yani evet. Ben hisse senedi, hangi hisse senetleri var o fonda mesela? Hmm. Hangi şeyler var, tahviller var, şeyden detay tabii bu. Ama bu işi takip eden yatırımcı ve finansal okuryazarlığı yüksek olanlar için bu detay önem arz ediyor. TEFAS'a girip işte odaya olur veya başka kurum hangileriyle çalışıyorlarsa çalışsınlar, ama sonuçta orada her türlü detay, finansal varlık dağılımı, bu fonun geriye dönük, yani yüzde kaç hisse ayırmış, yüzde kaç işte tahvile ayırmış, ayırmış ayırmamış. Ama zaten fonun niteliği itibariyle serbest fon değil ise, o fon serbest fon değil ise zaten belli aralıklarda kalmak zorunda. İşte senede yoğun olduğunda işte en az %80 falan hisse senedi olacak gibi. Yani mevzuatın verdiği şeye uymak zorunda bütün yatırım fonları Türkiye'de. Dolayısıyla aslında yatırımcı, yine kendini tanımaktan kastettiğime geri dönersek, yani ben risk iştahı yüksek bir yatırımcıysam mesela ben öyle değilim. Yani kendimden örnek vereyim. Çünkü ben hani profesyonel olarak da bu işin içerisinde mutfaktan gelen bir insan, ama şu anda da, yani şu an dediğimiz son en azından 10 yıldır da yatırımcıyım aslında bir taraftan da. Tamam, danışmanlık vesaire eğitimini veriyorum üniversitelerde falan, ama ya da kurumsal taraflarda, ama gerek piyasa şartlarına göre ben risk iştahımı yüksek, tabii, piyasa şartlarına göre risk iştahımı orta, yani düzeyde, ya da tam tersi bir takım çalkantıların ve belirsizliğin çok arttığı dönemde de risk iştahımı bayağı minimuma çekebiliyorum.
0: Peki fon dünyasında bu daha biraz daha kolaylaşmış gibi görünüyor mu? Şöyle, daha önce fon seçtiğinde ya da yani değiştirebiliyordun hisseleri veya fonları vesaire. Bu söylediğin mesela duruma göre, dünyaya göre, ortama göre, ben çok riskli bir fona girdim. Sonra 3 ay sonra baktım, değiştirdim. Bu kolaylığı da sağlıyor sonuçta fon
1: tabii
0: dünyası,
1: ki sağlıyor.
0: Değil mi yani? Bu biraz
1: ama,
0: daha...
1: Ama işte aslında şuraya geliyor iş. Eğer sizin yeterli bilginiz, zamanınız, yeteneğiniz, yani tecrübeniz falan yok, dolayısıyla hani başka bir meslekte çalışıyorsunuz ama bir birikiminiz var ve bunun da doğru bir şekilde yönlendirmek istiyorsunuz. Sonra ilgili kurumla buluştuktan sonrasında aslında onlar size yatırım fonlarından da doğru bir kompozisyonunu, yani yabancının funds of funds dediği aslında fon sepeti.
0: Evet, tamam, fon sepeti.
1: Yani oraya, çünkü tek bir fona yatırım yapmak da her zaman doğru olduğunu iddia edemeyiz.
0: Hem fon çeşitlendiriyor hem de fon sepetiyle fonları çeşitlendiriyor. Tabii, yani, sepet içi sepet oluyor.
1: Tabii yani şimdi şöyle düşün.
0: Öyle oluyor herhalde.
1: Şimdi şöyle düşün. Türkiye şartlarına bakalım. Faiz kaç şu anda? Yani repo'dan gidelim. Kısa vadeden tabii konuşuyorum. 40. Hani stopajsız. %40. İşte şeyine göre mevduat ya da
0: vadesine göre değişiyor.
1: Değişiyor ama yani 40 diyelim hani kısa vadede. Gecelikten başlayarak. Peki bu durumda şuraya bağlayacağım. %40 risk almadan kazanırken hisse senedinde kaç kazanma beklentin olması lazım?
0: Yani orada kendini tanıyacaksın işte değil mi?
1: Yani daha yüksek olması lazım tabii, doğal olarak. Çünkü riskli bir finansal varlığa yatırım yapıyorsun. Ve bunu sadece hisse senedi ağırlıklı bir fondan yaparsan ve piyasada terse dönerse zarar edersin.
0: Peki bu fon sepeti ne yaklaşımı? Benim için, yatırımcı için, benim için demeyeyim. Hani gelmişim kaç yaşına, hani beni geçtim. Ortalama bir yatırımcı diyelim. Psikolojik olarak ne sağlıyor? Yani fona yatırım yaklaşımı psikolojik olarak. Bir rahatlama mı? Yani bir şey bilmek zorunda değilim. Zaten oraya koydum. Riskimi de belirledim. Ben paramı %30'unu riske atacağım diye düşünüyorum. Ona göre fon seçtim. Oh rahatım. Gibi bir yaklaşım mı oluyor
1: zaman
0: acaba?
1: Zaman tasarrufu sağlıyor Zeliha. Birincisi zaman. Yani sen o işi bizzat kendin yapıyorsan ister 10 bin lirayla yap ister 1 milyon o kişiye kadar da değişir de, ya da 10 milyon lirayla. Ekrana sürekli bakmak zorunluluğunu kendinde hissedersin.
0: Tabii.
1: Tamam. Yani şimdi öbüründe öyle bir şey yok. Zaten fonların fiyatları her gün açıklanıyor sabah saat 10'da. Tamam. Yani fon eğer iyi yönetiliyorsa yani yaptığın yatırımları fonunu takip edeceksin tabii ki ya, ama her gün takip etmen de gerekmez açıkçası, o kadar hani şey değil. Senin tabii yatırım ufkunla da alakalı bir kere ciddi zaman tasarı. Ya sen işin neyse yani öğrenciysen okuyorsun zaten tabii. Derslerini takip edeceksin doğal olarak. Çalışıyorsan işini takip edeceksin. Öbür türlü sürekli elinde ekran ya da işte bilgisayarın kenarında bir yerde borsa ise borsa zaten o sürekli hareket halinde. Akşam saat 6'ya kadar hatta gece 11'e kadar bir de vadelisi çıktı biliyorsun. Dolayısıyla da gece akşam kapanış seansına kadar falan gece. Yani bu yorucu bir şey. Bu duygusal olarak da yorucu bir şey. Yani sen akşam yatağa başını koyduğunda zaten bayağı bir rakamlarla bayağı bir iniş çıkış hareketleri stresli bir gün bitirmiş olursun. Eğer onu yapmıyorsan fon endüstrisine uğramamışsan. Ya şimdi bu kişisel tercihtir. Bunu hala yapanlar var. Yani ben ne yatırımcılarla tanıştım. O verdiğin örnek hani bizim açımızdan da hani ben hani o kadar yani geçmiş bir durumumuz yok hala çok şükür. Ay 70 yaşının üstünde yatırımcılarla tanıştık. 70.
0: Daha 70 değil.
1: 70 yaşın üstünde yatırımcılarla tanıştık. Sabah saat 6-6 tamam yaşlılar erken kalkar ama 6-6.30'da kalkıp haberleri açıp ekonomi haberlerini gazeteleri okuyup ekonomiyle ilgili sabah 8.30-9'dan itibaren borsa açılışı öncesinde hazırlığını yapan yatırımcılar ajandaya kayıtlarla. Yani bu hayat bence 70'ten sonra çok tercih edilesi bir hayat değil diye düşünüyorum. Yani hayatın kısalığında dikkate alacak olursak. Dolayısıyla yani kendimize hayatı zorlaştırmamamız lazım. Bence yatırım fonu piyasası ve yatırım fonları bu kolaylığı bize sağlıyor.
0: Şimdi peki burada zaman kavramı dedin ya, oraya biraz daha geleceğim. Bu işin neresinde duruyor? Yani hem zaman kazanıyorsun ayrı bir konu çünkü başka şeylerle uğraşıyorsun. Ama aynı zamanda bu yapıda, bu aynı yapıda farklı zamanla farklı zaman bakışlarıyla farklı sonuçlara da varabiliyorsun. Yani neden böyle oluyor? Yani şundan bahsediyorum. Geçmişe yönelik bakıyorsun mesela, bu fonlar ne yapmış? Fon sepetimi ona göre dizayn etmişim. İşte şöyle kazandırmış, böyle kazandırmış. Ama farklı zamanlar var. Şu an farklı zamanlar yaşanıyor. Neden farklı sonuçlar geliyor bundan? Bu kadar karışık sordum değil mi?
1: Şimdi ya niye farklı sonuçlar?
0: Bilmediğim için soruyorum.
1: Yani yani şimdi şöyle bir şey, farklı sonuçlar her zaman gelir tabii ki. Gelebilir yani. Hani bunun gelmeyecek diye bir kural yok. Yani bu birkaç sebepten olabilir. Yani yatırım fonu bir kere iyi yönetilmiyor olabilir. Var yani. Dedim ki binlerce var dedim yani sonuçta. Hani yüzlerce değil. Binlerce fon var. Yani bu fonlar demek ki her fonu kendi klasmanı içerisinde yani hisse senedi fonu hisse senedi ağırlıklı fonlarda kıyaslayacaksın. İşte MTI vesaire. Yani MTI fonuna bakıyorsun yani içinde ne vardır diyorsun değil mi? Yani altın vardır yani değerli metaller değil mi? Gümüş vardır veya diğerleri türevleri benzer. Paladyum vesaire, platinyum falan. Fonun bir tanesi %100 küsur getirmiş, bir tanesi %80 getirmiş. Aynı klasmanda. Nasıl olmuş? Ağırlıklar ve piyasa zamanlaması. Ağırlıklar yani ilgili değerli metal ağırlıklarını piyasa zamanlaması. Bak piyasa zamanlamasını takip etmek çok kolay bir şey değil. Zor bir şey, çok zor bir şey. Yani o yükseliş ve düşüş zamanlamaları. Yani bunu Amerikalılar tabii geriye dönüp baktığında 100 seneyi aşkın bir şey borsa endeks mazisi olduğu için yani Dow Jones'tan bahsediyorum, S&P falan. Onlar tabii 1920 buhranı dahil istatistikleri veriyorlar. Yani ben 1920'den itibaren S&P 500 ya da Dow Jones'ta yatırım yapmış olsaydım ne kazanırdım evet. Ortalama?
0: Evet.
1: En iyi 10 gün borsa endeksinin içinde olsaydım ne kazanırdım? En kötü 10 gün içinde. Piyasa zamanı nasıl bu? Yani sen en iyi ve en kötüleri içinde olduğun zaman resim bambaşka yere geliyor o kadar uzun bir periyotta. Ama bunu yani bireysel yatırımcının işte bunu takip etmesi mümkün değil. Çünkü tepeyi ya da dibi kim bulabilmiş ki sen bulabilirsin.
0: Canım,
1: o mümkün değil. Onu hedeflemeyeceksin ama orada piyasa profesyonellerinin işte birçok şey var tabii. Hani dağıtmak için, dağıtmamak için girmiyorum onu. Yani teknik tarafı, teknik analiz tarafı vesaire piyasa zamanlamasında indikatörler üstünden türetilen, şimdi onlar işte algolar üstünden bir sürü sinyallere geldi falan, yapay zeka girdi falan. Ama yani ya, o onların elindeki enstrüman imkanı çeşitliliği çok fazla. Kurumsalda bizde yok tabii bireysel.
0: Onlar kadar
1: o yüzden onların diyorum bireysel yatırımcının o yüzden kendini oraya emanet etmesi gerekiyor.
0: Bir de şunu soracağım, son iki soru olarak soracağım. Şimdi mesela geçmiş dönemlerde yakın bir tarih olduğu için söylüyorum. Yine yatırım tavsiyesi değildir, yine ısrarla söyleyeceğim ama örnek vermek zorundayım. Değerli metaller hareketlendiği zaman işte altın, gümüş, baktın gidiyor, o ne güzel gidiyor deyip insanlar acaba diğerleri bunu takip eder mi diye düşündüler. Hı. Eminim sana da sormuşlardır. Hı hı. İşte paladyum var mı orada, bakır hı hı. var mı? Efendim krom nerede var? Magnezyum, şu an sallıyorum tamamen tabii ki magnezyum
1: sonuncu
0: yok tabii ki
1: evet, onu vitamine doğru geldik.
0: Platin değil. Mesela bunları araştırmaya başladı insanlar. Dedik işte altın gümüş gitti. Ben acaba başka gidecek olan var mı? Bununla ilgili de fonlara bakmaya başladılar. İşte burada fon yapısı, fonun sepeti, sepetin sepeti önem kazanıyor. Son olarak bunu soracağım. Ne yapacak bir yatırımcı orada? Şu anki örnekten ilerliyorum. Baktım ben platin hangisinde var, daha prim yapmamış, bari platinliğe gideyim. Aha. Ama o kadar çok fon var ki.
1: İşte tamam yani orada demek ki bir kere başlangıç noktası belli. Değerli metaller.
0: Davranışım nasıl olacak yani?
1: Yani yine o işte TEFAS'ın içinden başlayarak oradan her bir fonun kamuyu aydınlatma platformu bilgileri açık zaten. Yani fon bilgileri, fon içerik bilgileri, fon stratejisi, fon yöneticisi, fon ücreti yani yıllık yönetim ücreti gibi yani bütün detaylar TEFAS'ın içerisinde her bir fonun tüzel kimliğinin içine girmek suretiyle aslında bilgiler bizi doğru yerlere yönlendiriyor. Dolayısıyla siz orada o araştırmaları yani okumaları yapmak suretiyle aslında içindeki şey ama yine o yani o anlık değil. Yani dedim ya bir aylık gecikmesi var ama doğal olarak düşünecek olursak o fon bir değerli metal fonu ise zaten orada büyük bir değişim bir ay içinde olmaz. Yani büyük bir değişim. Sadece belli bir ağırlıklarda değişiklikleri kendi içinde, fon içinde yapabilirler ama yine değerli metalde kalacaktır en nihayetinde. Hayır, senin verdiğin tabii o paladyumu bakırda da duydum
0: yani
1: çok
0: hayır,
1: zaten.
0: Örnek verdim hani.
1: Ama yani öyle hakikaten öyle oldu yani.
0: Öyle oldu.
1: Bırak fonu fiziki bakır
0: evet.
1: Külçe arayanlar olsa.
0: Evdeki tepsilere baktım var mı acaba bakır tepsinde yalan mı? Değil baktım.
1: Hepimiz baktık.
0: Değilmiş bu
1: hepimiz baktık.
0: Bakır tepsi.
1: Nelerin geriye dönük böyle 30 yıllık daha
0: gümüş,
1: ya da büyüklerden
0: gümüş
1: gelen.
0: Gümüş kaşıklar.
1: Aynen büyüklerden devrolanlar vardır
0: tabii,
1: ya.
0: Tabii tabii.
1: Onlar gümüşlere gönderildi.
0: Oldu, evet bozdurdular.
1: Onların kaplama
0: evet.
1: olup olmadığı
0: i̇şte
1: anlaşıldı.
0: İşte o yüzden diyorum fon dünyası çok inanılmaz bir şey. Orada profesyonel bırakacaksın. Son iki sorum dedim ama bir şey söyleyeceğim. Biraz teknik bir konu olacak ama belki bizi dinleyen ve izleyenler merak ediyordur. Takas artı 2, takas artı 3, takas artı 4 diye yani T artı 1, T artı 2, T artı 3 fon alım satımlarında böyle şeylerle karşılaşıyorlar. Biz de görüyoruz yani ben de görüyorum. Aa diyorum mesela fonu satmışım hala gelmemiş para ya da almışım o para hala duruyor orada.
1: Evet.
0: Allah Allah aldım para duruyor aa ne güzel yanlışlıkla çekmediler mi diye heyecanlanıyorsun. çekerken de. Onu bir iki cümleyle bana anlatsan lütfen.
1: Şimdi bu önemli hakikaten Zeliha. Yani fonu yatırım yapmadan önce o fonun içerisindeki yatırdığınız şeyin nakdin ne zaman geriye döneceği, yani T artı sıfır zaten bir. Yok. Yani evet. T artı 2 hisse senedi tarafında, T artı 3 yabancı var. Yani genel için özetliyorum tabii. Yabancı varlıklar için geçerli. T artı 0 yok derken aslında şey şeyde var. Para piyasasında var. Yani onu düzelteyim tekrardan şeyi. Para piyasası hariç, yani sabah 1.30'a kadar, 13.30'a kadar büyük genel yine söylüyorum. Yapılan şeyler, işlemlerde sizin paranız o gün, yani satış işleminde hesabınıza geçiyor. T artı sıfır çünkü risksiz. Yani para piyasası tarafı risksiz. Ama riskli varlıklara doğru gittiğinizde vade uzuyor. Şimdi burada aslında siz işte 13.30'u mesela kaçırdığınız takdirde, alımda özellikle, aslında fon fiyatını T artı neyse süre artısı, yani o günkü açıklanacak sonraki gün, yani fiyat üzerinden yatırım yapıyor
0: diyelim,
1: oluyorsunuz.
0: Diyelim ben hisse fonu ağırlıklı bir fon aldım.
1: Dolayısıyla
0: o iki gün sonraki hisse senedi, yani fiyatından
1: değil,
0: mı alıyor?
1: İki gün sonraki
0: hisse fiyatından,
1: yani
0: mı?
1: Evet, ama şimdi orada da değişiklikler yapılıyor.
0: Çok
1: daha
0: tek,
1: başlamadı
0: teknik
1: ama
0: sordum
1: 2027'ye yetişecek herhalde, yani bir önümüzdeki işte 8, 6, 7 ay neyse sonrasında T artı sıfıra doğru çekme şeyi var. Hem
0: hisse senedi,
1: yalan yani, sadece hisse senedi tarafında alım satım, hem de fon tarafında herhalde bence etkileyecektir. Ama önemli, yani vadeyi yatırımcı alacağı fonda çok iyi bakması lazım.
0: Onu çok soruyorlar çünkü sana da soruyorlar.
1: Çünkü piyasa zamanlamasını işte yine etkiliyor. Yani ben fon alıyorum ama o bana, benim şeyime, portföyüme yansımamış. İyi de şimdi senin o ilerideki T artı 2 midir, 3 müdür, nedir yani, biliyor musun?
0: Onu bilerek gireceksin.
1: Bilmiyor oluyorlar
0: sepet
1: genelde.
0: Sepet yaparken bunu mutlaka öğreneceksin. Son olarak, şimdi dinleyici bu bölümden sonra yatırım tarafını tek başına çözmeye çalıştığı hangi şeyi bırakmalı?
1: Ego ve açgözlülüğü bırakacak. Yani bunun daha ötesi yok ki. Yani açgözlülüğü bırakacaksın.
0: O zaten açgözlülüğü.
1: Ama bunu yatırım değil, yani hayatın hepsinde hepimiz için geçerli.
0: Sevgili hocam çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Yine zaman hızla geçti.
0: Evet, aynen, şimdi saate baktım ben de, aynen öyle olmuş. Tekrar teşekkür ediyorum
1: ben
0: hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık. Bu arada sizin de hocamızla yapmış olduğumuz sohbette kafanıza takılan veya sormak istediğiniz veya başınıza gelen hikayeler varsa fon dünyası ve fon çeşitliliği ile ilgili lütfen bize yazın. Görüşmek üzere.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odaya Radyo.
2: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
3: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
4: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odaya Radyo'da. Takipte kal.
1: Odaya Radyo.
5: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
6: İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını agusta.com'da yer alan Yatırım by Odaya sayfasında bulabilirsiniz. Odaya.
2: Yatırımın Sesi programı Odaya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
7: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz aslında yatırım perspektifini konuşmak istiyorum. Aslında daha önce yaptığımız bir bölümde işte yatırımlarımızı çeşitlendirmek, portföyümüzü çeşitlendirmenin aslında biraz daha devamı gibi olacak. Biraz daha değişik bir bakış açısından incelemek. Şimdi genelde tabii perspektifi genişletelim derken bir tabii yatırım portföyü oluşturmak aslında bir sürü etkenlerden geçiyor. Daha önceki bölümlerde biraz bunlara değinmiştik. İşte risk yönetmek, portföyü çeşitlendirmek, bunun için işte farklı enstrümanları, yatırım enstrümanlarını almak, işte vadesine göre bu değişebiliyor. İşte kim kısa vadeli yatırım için, kim uzun vadeli yatırım için daha uygun olabiliyor. Risk profili çok önemli oluyor. İşte getiri beklentileri, yatırım amacı ve haliyle tabii her yatırım enstrümanının, sermaye araçlarının değişik riskleri oluyor işte. Hisseler daha riskli oluyor. İşte daha kısa vadeli para piyasası ürünleri daha az riskli oluyor gibi. Burada tabii bu beklenti, yaş, kazanç, birikim gibi bir sürü konu burada portföyümüzü çeşitlendirmek için önemli oluyor ki daha önceki dediğim gibi bu portföyümüzü nasıl çeşitlendiririz, nasıl yatırım yaparız bölümünde bunları detaylıca konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde biraz daha yatırım perspektifini genişletmek derken size yine portföy çeşitlendirmesinden geçiyoruz ama biraz bu bölümde nerede, yani size biraz coğrafi olarak hani bunu incelemek istiyorum. Çünkü genelde haliyle tabii olduğumuz ülkede ki yatırım çeşitlendirmesi, yani yatırım alternatifleri hepimiz için daha kolay geliyor. Bu psikolojik bir olay tabii. Yani burada kendi olduğumuz ülkede ki yatırım seçeneklerini değerlendirmek daha tabii kolay ve takip edilebilir oluyor. İşte Türk borsasına yatırım yapmak, Türk tahvillerine yatırım yapmak, işte burada mevduata yatırım yapmak. Tabii şimdi burada döviz yatırımı ve TL yatırımı olarak bunlar ikiye ayrılıyor ama birazdan değineceğim. TL yatırımı yaparak da döviz kazançlarını, dövizden bir kazanç getiri elde edebiliyoruz. Şimdi burada ilk önce TL olarak bunları konuşursak ki bugün zaten konumuzda TL olarak bu yatırımları yapmak, zaten bir yabancı para biriminden yatırım yapma konusu apayrı bir gündem. Onu belki ilerleyen başka bir bölümde detaylıca konuşuruz ama şimdi TL yatırımlarımızı yaparken tabii dediğim gibi olduğumuz ülkede, Türkiye'de daha alternatiflerimizi değerlendiriyoruz. Çoğumuz için daha kolay oluyor. Kolaylıktan ziyade aslında dediğim gibi psikolojik olarak burada kendi alternatiflerimizi değerlendirmek daha kolay oluyor. İşte dediğim gibi Türk borsasına yatırım yapmak, Türk tahvillerine yatırım yapmak, işte mevduata yatırım yapmak gibi konular. Ama artık global piyasaların bu kadar birbirine entegre olduğu noktada aslında biraz daha yatırım perspektifi bizi genişleterek aslında tüm dünya bazında buna bakmamız lazım. Yani özellikle yapay zekanın, teknolojinin, yarı iletkenlerin, çiplerin bu kadar artık gündemde olduğu bir noktada ve bir yandan da hizmet sektöründe aslında baktığımızda Silicon Valley dediğimiz burada işte daha büyük şirketler de işte Meta'sı olsun, Google olsun, hani burada teknolojinin temasının da çok öne çıktığı bir noktada biraz daha tabii detaylı bakmamız gerekiyor. Kriptolar apayrı bir konuda geliyor ki hani kripto aslında çok daha ayrı bir konu. Dediğim gibi ona da belki ayrı bir bölümde işin uzmanlarıyla biraz daha bunu konuşabiliriz. Kripto tarafı ama kriptoya yatırım yapan şirketler, yani sadece kriptonun kendisine yatırımdan ziyade kripto ile ilgili işlere yatırım yapan şirketlerin de hisselerinde çok büyük değişiklikler görebiliyoruz. Yurt dışında Amerikan borsalarına kota olan çok büyük şirketler var, değerleme olarak kripto ile ilgilenen ve kriptonun hareketinden etkilenen, şirketin değerinin kriptodaki hareketlerden etkilenen şirketler var. Bu kapsamda baktığımızda tabii biraz daha bu yatırım perspektifimizi genişletirsek hem portföy çeşitlendirebiliriz hem de global olarak daha fazla enstrümandan ürün yelpazesini genişletebiliriz.

yapabiliriz. Şimdi bu kapsamda biraz daha detaylara girersek, tabii genel olarak da burada baktığımızda finansal piyasanın en büyük olduğu ülke Amerika zaten. Amerikan piyasalarına da biraz bakıyoruz. Aslında global olarak hani tüm dünyada bunu çeşitlendirelim dediğimiz noktada, ki burada işte Asya'da aslında aynı şekilde, yani çok ciddi anlamda çip tarafında Tayvan'da da çip üreticileri var. Tabii Asya piyasaları da aslında buraya giriyor ama Asya, Amerika, tabii bunu Avrupa'yı da dahil edebiliriz. Yani aslında sözün kısası, tüm global olarak baktığımızda burada çok fırsatlar doğuyor. Dediğimiz gibi Amerika'da çok büyük şirketlerden bahsediyoruz. İşte muhteşem yedili dediğimiz işte büyük şirketler var. Google, Nvidia'sı, Amazon'u, Tesla'sı, Microsoft'u gibi şirketlerden bahsediyoruz. İşte biraz daha yarı iletkenler, çipler dediğimizde işte Intel'ler, AMD'ler, Nvidia'ların girdiği noktada giriyoruz. Ve bununla ilişkili diğer başka yarı iletkenle ilgilenen şirketler, çip üreticileri ve yapay zeka ile ilgili bir sürü şirketin ciddi anlamda yüksek değerlemeler aldığını yurt dışı piyasasında da görüyoruz. Çin tarafında da keza aynı şekilde teknoloji ilgilenen şirketler ya da enerji şirketleri, tabii sadece teknolojiye odaklanmamak lazım, enerjiyle de ilgilenen şirketler, bunları buradaki hareketleri görüyoruz. Sanayi, işte Avrupa'ya dönüyoruz. Avrupa'da daha hizmet sektöründe çok büyük olan şirketler olabilir. Yani günün sonunda aslında bir sürü sektörlerde, yani teknoloji, hizmet, işte enerji gibi sanayi, değişik sektörler ve değişik coğrafyalardan bahsettiğimizde bir anda tabii yatırım alternatifimiz çok genişliyor. Yatırım yelpazesi, ürün yelpazesi çok ciddi anlamda genişliyor. Şimdi tabii dinleyicilerimiz şunu sorabilir. Peki tamam, TL yatırımlarından bahsediyoruz ama bu bahsettiğimiz yatırımlar, bir, bunları işte bulup takip etmesi kolay değil. Özellikle finans sektörün içinde olmayanlar için çok daha zor. Yani biz bunları nereden bulacağız? Nasıl takip edeceğiz? Nasıl bunlara yatırım yapacağız sorusu gelecek. İkinci soru da tamam mı, bu şirketler Türkiye dışında, işte Avrupa şirketleri euro ile yatırım yapılmıyor. İşte Amerika'dan bahsediyoruz, dolarla yatırım yapılmıyor ama bende Türk lirası var. Türk lirası yatırımlarından bahsediyoruz. Nasıl olacak o zaman, ben Türk lirasıyla bu yatırımları yapacağım? Yani burada aslında öne çıkan iki tane sorumuz var. Bir, ben bunları nasıl bulacağım, hangi kanaldan bunlara yatırım yapabileceğim ve bunları nasıl takip edebileceğim sorusu öne çıkıyor. İkinci soruda dediğim gibi, nasıl Türk lirasıyla bu yatırımları yapacağız? Şimdi burada aslında en kolay cevap aslında yatırım fonları üzerinden oluyor, ki yatırım fonları bölümünde de biraz bunlara değinmiştik. Şimdi tabii yatırım fonlarının en büyük avantajlarından birkaçından, en önemlilerinden biri de, birincisi, profesyonel fon yöneticileri tarafından bu fonların yönetiliyor olması. Bir, ikinci en büyük yanında dediğimiz gibi burada bu işte sorun cevabı olarak ben bunları hangi şirketleri seçeceğim, nasıl bulacağım? Çünkü çok büyük bir yelpazeden bahsediyoruz. Bunların hangisine, hangi kanaldan yatırım yapabileceğimin aslında tüm cevapları bu profesyonel yatırım fon yöneticileri tarafından cevaplanmış oluyor. Şimdi sektöre baktığımızda bir sürü fon görüyoruz. Bu fonların içerisinde bu bahsettiğim büyük şirketler, Amerikan şirketleri, bu çip şirketleri, teknoloji şirketleri bulunabiliyor. Ya da işte bahsettiğimiz enerjiyle ilgili şirketler, sanayi, değişik taraftaki şirketler bu fonların içerisinde görebiliyoruz. İşte bu, birincisi, bu fonların hepsine Türk lirası ile yatırım yapılabiliyor. Evet, bu fonlar yurt dışına yatırım yapıyorlar dolarla, euroyla, ama biz yatırımcılar olarak bu fonlara Türk lirası ile girebiliyoruz. Bu aradaki işte Türk lirasından dolara, euro'daki bu değişik farkları fon yöneticileri yatırımcılar için yönetiyor. Buradaki döviz hedge'ini yapıyorlar. Buradan TL ile gelen yatırımı işte dövize çevirerek bu yurt dışındaki şirketlere yatırım yapıyorlar. Oradaki kazançları Türk lirası olarak, tabii bu fonların değerleri hep Türk lirası üzerinden fiyatları, bu değişimleri, bu ayarlamaları yaparak buradaki kur riskini ve likidite konusunu fon yöneticileri yatırımcılar için yönetiyor. Böylece bu birinci soruya da aslında cevap vermiş oluyoruz. Yani Türk lirasıyla, evet, biz bu yatırımı Türk lirası da yaparak aynı zamanda Türk lirası dışında başka para biriminden işlem gören hisselere, şirketlere yatırım yapabiliyoruz. İkinci sorunun cevabı yine fon yöneticilerinden geçiyor. Bu potansiyel olan şirketleri
fon yöneticileri seçiyor, görüyor. Bunlar devamlı analiz ediliyor. Hangi sektörlerde, hangi coğrafyalarda, hangi şirketler daha potansiyel, konjonktürel olarak hangi sektörler, şirketler öne çıkıyor. Aktif olarak fon yöneticileri bunların araştırmalarını yapıyorlar. Bu şirketlere yatırım yapıyorlar. Durumuna göre değiştiriyorlar, satıyorlar. Yerine yeni şirketleri ekliyorlar ve bu yatırımları yurt dışında değişik coğrafyalarda, değişik sektörlerde

0: de bizim için yaparak bu fona fonlara ekleyerek aktif bir şekilde yönetiyorlar. Böylece bu da ikinci sorunun cevabı oluyor aslında. Hangi şirketlere yatırım yapılması lazım ve hangi kanallardan yatırım yapılması sorusuna da cevap vermiş oluyor. Böylece bir fonu alarak hem Türk lirasıyla bu yatırım yapılmış oluyor hem de içerisindeki şirketlerin fon yöneticileri araştırıp seçmiş oluyorlar ve böylece dolaylı yoldan siz zaten yatırım yapmış oluyorsunuz. Fon yöneticisi sizin için zaten direkt bir şekilde bu şirketlere yatırım yapıyorlar, alım yapıyorlar. Kendi ulaşabildikleri kanaldan böylece yatırımcılar bu tarafta kaygılanmalarına gerek olmuyor. Yani bir tane fonu alarak bu iki soruya da cevap vermiş olunuyor. Şimdi tabii bu şirketlerin belli fonlarda ağırlığı yurt dışı yatırım olan şirketlerin de böylece içinde olan enstrümanların fiyat hareketleri döviz cinsinden olduğu zaman da buradaki o kazanç döviz cinsinden de olmuş oluyor. Tabii kayıp ve kazanç da döviz cinsinden olmuş oluyor. Orada kayıp kazancı dövizdeki de misal burada doları konuşalım. Ağırlığı fonun dolar cinsinden işlem gören hisselere ya da enstrümanlara yatırım yapmış bir fonsa oradaki içindeki enstrümanların fiyat değişimleri dolar bazında oluyor. O fiyat değişimleri dolar bazındaki değişimlerinde Türk lirasına çevirerek fiyata yansıtmış olunuyor. Böylece aslında Türk lirasıyla bu yatırımı yaparak da aslında bir döviz fiyat değişiminden olan kazancı ya da kaybı da Türk lirası olarak alınmış oluyor. Böylece Türk lirasıyla yatırım yaparak bir mesela döviz cinsindeki bir hissenin fiyatının artışından da kazanç sağlanmış oluyor. Döviz bazından kazancı TL olarak alınmış olunuyor. Bir yandan da tabii dolar TL kuru da belli kademeli yükseliş kaydettiği için zaten kendi başına o dövizin de belli bir kademeli yükselişi de döviz cinsinin içinde döviz enstrümanı olan bu fonların TL karşılığındaki fiyatını da TL bazı olarak arttırmış oluyor. Böylece dolar TL'nin de kademeli artışı bu fonların TL fiyatlarına ekstra da bir küçük katkı da sağlamış oluyor bu şekilde. Şimdi tabii burada hangi fon diye konuştuğunda tabii bunlar çok çeşitli. Yani burada TEFAS'a açık bir sürü portföy yönetim şirketinin hisseleri var. Bunların kimi işte yabancı hisse fonları adı olarak geçiyor. Kimi işte yarı iletkenler, çip sektörü, teknoloji sektörü olarak adı geçiyor. Bunların bu fonların içeriğine kapa giderek bu fonların portföy dağılım raporundan içinde hangi enstrümanlara, hangi hisselere yatırım yaptığının detayına bakabilir her yatırımcı. Dediğim gibi kamuyu aydınlatma platformundan KAP'tan giderek bir fonun kodunu, ismini yazarak o fona gidildiğinde bildirimlerden bir portföy dağılım raporundan içinde en güncel olarak hangi enstrümanların olduğunu her yatırımcı bakabilir. Portföy yönetim şirketleri bunları aylık olarak açıklıyorlar. Tabii ad olarak hani eğer bunu yurt dışında yatırım yapılması istiyorsa dediğimiz gibi burada fonun adına bakarak dediğim gibi yabancı hisse fonu, işte teknoloji fonu, yarı iletken fonu, işte enerji sektörü fonu, petrol fonu, işte elektrikli araçlar fonu gibi böyle hani teknoloji teması ya da yurt dışı teması olanların adları zaten fonun kendi isminden ortaya çıkıyor. Tabii bir fonun teknoloji fonu demesi içine %100 yabancı şirket koyacak anlamına gelmiyor. Yurt içinden de teknolojiyle ilgili hisseler konabiliyor. Zaten bunların belli oranları var. Full şekilde yabancı şeklinde gitmiyor. Ama burada ağırlıklı olarak dediğimiz gibi bu yabancı yatırımları yapabiliyor. Şu anda mesela örnek olarak konuştuğumuzda tabii yapay zeka teması ve özellikle çip sektörü çok öne çıkıyor. Bu savaş ortamında bile Amerikan borsaları satış yemesine rağmen toparlanma sürecinde yine yarı iletkenlerin, çip sektörünün, çip üreticilerinin çok hızlı bir şekilde yeniden değerlendiğini görüyoruz. Özellikle son bir hafta, iki haftalık sürece baktığımızda biraz daha piyasalarda savaşın etkisi azalıp risk iştahının artmasından sonra Amerikan borsalarının toparlandığı noktada ki Nasdaq teknoloji endeksi toparlanmada yine öncü oluyor diğer endekslere göre şu anda. Bu yarı iletkenler ciddi anlamda değer kazanmış durumda. Bu çip üreticileri işte başta işte Nvidia olsun, Intel olsun gibi bu tarafta değer kazanıyor. Aynı şekilde yapay zeka teması ve yapay zeka ile ilişkili şirketlerinde hızlı toparlandığını görüyoruz. Mesela işte burada eğer bu kapsamda evet yarı iletkenlere, çip üreticilerine ben yatırım yapmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte bu yapay zeka temasının daha da güçleneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla çiplerin, çip üreticilerinin, yarı iletkenlerin çok daha değerleneceğini öngörüyorum diyen bir yatırımcı buradan gidip değişik portföy şirketlerinin değişik fonları var. Mesela yarı iletken teknolojileri fonu olarak bir fon seçerek TL yatırımı ile bu fona giriş yaparak işte Nvidia'sına, Intel'ine, Microsoft'una gibi değişik diğer büyük şirketlere, Google'ına, Meta'sına gibi büyük şirketlere aynı anda bir fon üzerinden yatırım yapmış oluyor. TL ile yapmış oluyor ve böylece Amerikan borsasının artışı, bu temanın, bu şirketlerin değerlenmesi de fonun fiyatına ciddi anlamda olumlu etki sağlamış oluyor. Bir de tabii dediğimiz gibi işte Nvidia, Intel örneğini verdik. Mesela bu şirketler dolar fiyatıyla işlem gördükleri için kazançları da dolarla oluyor. Bunda dolar TL kurundan TL'ye çevirerek yatırımcılara TL getirisi olarak sunmuş olunuyor. Böylece oradaki döviz getirisine TL karşılığı olarak da fiyata yansıyarak bu getiriden yararlanmış oluyor yatırımcılar ve böylece bir fon üzerinden hem bunu aktif bir şekilde takip etmesine gerek olmuyor. Fon yöneticisi yatırımcılar için bu fonların, bu şirketleri aktif olarak takip ediyor. İçindeki fonun içindeki oranlarını değiştirebiliyor. Bazı şirketleri çıkartıp yerine yeni potansiyel şirketleri koyabiliyor. Yani fon yöneticisi burada aktif bir şekilde bu temayı, bu şirketleri takip ederek fonu yönetiyor. Böylece yatırımcılar anlık olarak bu şirketleri takip etmesine gerek kalmıyor. Nereye, nasıl, hangisine yatırım yapayım tedirginliğinde olmuyorlar ve böylece buradaki değerlenmeden bu getiriyi sağlamış oluyorlar. Tabii burada hani yatırımcıya düşen aktif olarak bunu takip etmek konuları fon yöneticisine kalıyor ama burada yatırımcıya kalan hangi temayı yatırım yapmak? Dediğim gibi kimi biraz daha genel Amerikan borsalarına yatırım yapıyor. Kimi daha çok Asya piyasası ağırlıklı yapıyor. Kimi daha çok teknoloji ağırlıklı yapıyor. Yani biraz hani orada ayrışabiliyor. Ki hani bunda fikri olmayanlar da aynı zamanda profesyonellerden destek alabilirler. Hangi sektöre daha çok yönelmeli diye. Ama eğer belli bir sektöre yatırım yapma fikri önceden varsa, ki verdiğim örnekte diyelim yarı iletkenleri ve teknoloji temasına yatırım yapmak istiyor, o zaman bu sektördeki yarı iletken adı geçen bu yarı iletkenleri, çip sektörüne yatırım yapan fonları listeleyip bakabilirler. Dediğim gibi kaptan da bunların detayına bakarak hangi şirketlere yatırım yapıyormuş, bunlardan birini seçerek bu yatırımı yaparak direkt işte bu Amerikan borsalarına yatırım yapmış oluyor fonun üzerinden. Tabii burada bu şekilde bir yatırım perspektifinde, ürün yelpazesinde çeşitlendirmiş olunuyor. Tabii dönem dönem buradaki piyasadaki şartlara göre fiyatlarda tabii bu da, burada şunu da söylemek lazım, haliyle bunların çoğunluğu hisse yatırımı oluyor, yurt dışında yatırım oluyor. Hala bunlar, bu fonların risk skorları, risk seviyeleri yüksek. Piyasada bir sıkıntı olduğunda volatiliteleri yüksek oluyor. Kazançları da tabii aynı zamanda eğer olumlu bir tema olduğunda, hızlı olduğu gibi olumsuz bir ortamda, işte savaşın başladığı dönemde kayıpları olduğunu görmüş. Yani burada bir volatilite oynaklığını bu şirketler yaşıyor. Ama burada hani şunu da söylemek lazım. Adı üstünde bunlar yatırım fonları ve bu işte nitelikli fonlar dediğimiz, işte yurt dışını konuşuyoruz. Bu fonlar eğer bir temaya yatırım yapılıyorsa biraz da tabii bunlara çok da kısa vadeli yatırım olarak bakmamak gerekiyor. Bu fonlar biraz orta uzun vadeli yatırım için iyi olan fonlar. Günün sonunda bir temaya, bir hikayeye yatırım yapılıyor ve bu içinde biraz tabii süre gerekiyor. Yatırım zaten çok kısa vadeli bir konu değil, biraz da orta uzun vadeli bir konu. O yüzden bu fonlara yatırım yaparken de biraz kısa vadeli fiyat oynaklığına çok bakmadan biraz orta uzun vade perspektifiyle bu yatırımlara bakmak lazım. Çünkü orta uzun vadede bir tema, işte kısa vadeli fiyat oynaklığından ve dış etkenlerden daha sıyrılarak daha normalize bir fiyat hareketine dönüyor. Yani uzadıkça, vade uzadıkça o kısa vadeli noise'den uzaklaşmış oluyor. Gürültüden uzaklaşmış oluyor. Şu anda yaşadığımız gibi işte bir savaş konusu ya da herhangi böyle bir haber akışıyla olan kısa vadeli konuların getirinin kötü anlamda etkisinden arınmış olarak biraz da esas kendi hikayesine, temasına dönmüş oluyor. Ondan dolayı da biraz bu yatırımlara orta uzun vadeli bakmak gerekiyor. Çok kısa olarak bakmamak gerekiyor. Şimdi bu bölümde biraz bu yatırım perspektifini genişletmeyi konuştuk. Daha önceki portföy çeşitlendirme bölümümüzden de biraz daha detaylı dinleyebilirsiniz. Bu bölümde bunun biraz daha devamı gibi oldu. Biraz daha coğrafyayı genişletmiş olduk ve ürün yelpazesini genişletmiş olduk. Ve bu şekilde biraz daha portföyümüzü daha geniş ve daha global bir portföye taşıma fırsatını nasıl sağlarız diye detaylandırmış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odea Radyo'da yatırım içerikleri chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odea Radyo'da seni bekliyor.

た。I'll be laughing out loud from

It is. I can't believe how strange it is.

0: Nothing to call my own.
1: I hope some good looks.
0: Nothing to tie me down.
2: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, faiz oranlarının arkasında kim var? Kararlar nasıl alınıyor?
2: Bu sorunun iki katmanı var. Birincisi, politika faizini kim belirliyor? İkincisi, piyasadaki tüm faizler nasıl oluşuyor? İlkinden başlayalım. Bir ülkede kısa vadeli temel faiz oranını Merkez Bankası belirler. Biz de bunu politika faizi olarak biliyoruz. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanır ve politika faizinin yönü hakkında karar verirler. Peki bu kararı neye göre alırlar? Temel konu enflasyondur ve Merkez Bankası'nın ana görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. O halde enflasyondan başlayalım. Enflasyon yükseliyorsa genelde faiz arttırılır. Amaç talebi soğutmak, fiyat artış hızını düşürmektir. Arttırılan faizler tasarrufun tüketim yerine yatırıma gitmesini daha cazip kılar. Böylece yükselen faizin talep üzerinde soğutucu bir etkisi olur. Enflasyon düşüş eğiliminde ise ve ekonomi yavaşlıyorsa faiz indirimi gündeme gelebilir. Ancak ekonominin diğer önemli değişkenlerinin de faiz seviyeleri üzerindeki etkileri görmezden gelinemez. Çünkü ekonominin içinde bu değişkenlerin hepsi birbirlerini önemli oranda etkilemektedir. Örneğin büyüme ve istihdam açısından bakalım. Ekonomi çok yavaşlıyorsa, işsizlik artıyorsa Merkez Bankası destekleyici olmak isteyebilir. Ama ekonomi aşırı ısınmışsa, talep çok güçlüyse ve fiyat baskısı varsa faiz artırımı daha olasıdır. Jeopolitik riskler ve küresel koşullar açısından baktığımızda ise savaş, enerji fiyatları, küresel finansal stres, büyük merkez bankalarının kararları bunlar sermaye akımlarını etkiler. Kur baskısı oluşursa faiz kararı bu dengeyi gözeterek alınabilir. Peki Merkez Bankası faizi değiştirince ne olur? Asıl kritik kısım burası. Politika faizi değiştiğinde ilk etkilenen alan bankacılık sistemidir. Mevduat faizleri, kredi faizleri ve kısa vadeli para piyasası oranları. Bunlar doğrudan etkilenir ama zincir burada bitmez. Örneğin mevduat tarafı. Faiz artarsa mevduat cazibesi artar. Faiz düşerse mevduat getirisi azalır. Tahviller tarafında faiz artışı tahvil fiyatlarını düşürür. Faiz indirimi tahvil fiyatlarını yükseltir. Bu ters ilişki yatırımcılar için kritik önemdedir. Hisse senetlerine baktığımızda faiz yükseldiğinde finansman maliyeti artar, şirket değerlemeleri baskı görebilir. Faiz düştüğünde likidite artar, riskli varlıklar destek bulabilir. Döviz tarafında faiz artışı genelde yerel para birimini destekler. Faiz indirimi ise kur üzerinde baskı yaratabilir. Ama burada küresel akımlar ve beklentiler de çok belirleyicidir. Özellikle kısa vadeli faiz oranlarını teknik olarak Merkez Bankası belirler. Ama aslında enflasyon, büyüme, risk algısı ve küresel finansal koşullar bu kararı şekillendirir ve uzun vadeli faizler üzerinde daha etkili olabilir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'yi Derin ve programı Chill Zone her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Odeya Radyo.
2: Check, check, check, check, check, check, check.

0: yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bir yanda özenle seçilmiş parçalar, diğer yanda geleceğine ve birikimlerine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. ODR Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi, yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da bu.

0: Burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odea Radyo yayın akışında seni bekliyor.
1: I'll just not do it.

0: Merhaba, ben Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeon Radyo'da buluşalım.
1: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz aslında yatırım perspektifini konuşmak istiyorum. Aslında daha önce yaptığımız bir bölümde işte yatırımlarımızı çeşitlendirmek, portföyümüzü çeşitlendirmenin aslında biraz daha devamı gibi olacak. Biraz daha değişik bir bakış açısından incelemek. Şimdi genelde tabii perspektifi genişletelim derken bir tabii yatırım portföyü oluşturmak aslında bir sürü etkenlerden geçiyor. Daha önceki bölümlerde biraz bunlara değinmiştik. İşte risk yönetmek, portföyü çeşitlendirmek, bunun için işte farklı enstrümanları, yatırım enstrümanlarını almak, işte vadesine göre bu değişebiliyor. İşte kim kısa vadeli yatırım için, kim uzun vadeli yatırım için daha uygun olabiliyor. Risk profili çok önemli oluyor. İşte getiri beklentileri, yatırım amacı ve haliyle tabii her yatırım enstrümanının, sermaye araçlarının değişik riskleri oluyor işte. Hisseler daha riskli oluyor. İşte daha kısa vadeli para piyasası ürünleri daha az riskli oluyor gibi. Burada tabii bu beklenti, yaş, kazanç, birikim gibi bir sürü konu burada portföyümüzü çeşitlendirmek için önemli oluyor ki daha önceki dediğim gibi bu portföyümüzü nasıl çeşitlendiririz, nasıl yatırım yaparız bölümünde bunları detaylıca konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde biraz daha yatırım perspektifini genişletmek derken size yine portföy çeşitlendirmesinden geçiyoruz ama biraz bu bölümde nerede, yani size biraz coğrafi olarak hani bunu incelemek istiyorum. Çünkü genelde haliyle tabii olduğumuz ülkede ki yatırım çeşitlendirmesi, yani yatırım alternatifleri hepimiz için daha kolay geliyor. Bu psikolojik bir olay tabii. Yani burada kendi olduğumuz ülkede ki yatırım seçeneklerini değerlendirmek daha tabii kolay ve takip edilebilir oluyor. İşte Türk borsasına yatırım yapmak, Türk tahvillerine yatırım yapmak, işte burada mevduata yatırım yapmak. Tabii şimdi burada döviz yatırımı ve TL yatırımı olarak bunlar ikiye ayrılıyor ama birazdan değineceğim. TL yatırımı yaparak da döviz kazançlarını, dövizden bir kazanç getiri elde edebiliyoruz. Şimdi burada ilk önce TL olarak bunları konuşursak ki bugün zaten konumuzda TL olarak bu yatırımları yapmak, zaten bir yabancı para biriminden yatırım yapma konusu apayrı bir gündem. Onu belki ilerleyen başka bir bölümde detaylıca konuşuruz ama şimdi TL yatırımlarımızı yaparken tabii dediğim gibi olduğumuz ülkede, Türkiye'de daha alternatiflerimizi değerlendiriyoruz. Çoğumuz için daha kolay oluyor. Kolaylıktan ziyade aslında dediğim gibi psikolojik olarak burada kendi alternatiflerimizi değerlendirmek daha kolay oluyor. İşte dediğim gibi Türk borsasına yatırım yapmak, Türk tahvillerine yatırım yapmak, işte mevduata yatırım yapmak gibi konular. Ama artık global piyasaların bu kadar birbirine entegre olduğu noktada aslında biraz daha yatırım perspektifi bizi genişleterek aslında tüm dünya bazında buna bakmamız lazım. Yani özellikle yapay zekanın, teknolojinin, yarı iletkenlerin, çiplerin bu kadar artık gündemde olduğu bir noktada ve bir yandan da hizmet sektöründe aslında baktığımızda Silicon Valley dediğimiz burada işte daha büyük şirketler de işte Meta'sı olsun, Google olsun, hani burada teknolojinin temasında çok öne çıktığı bir noktada biraz daha tabii detaylı bakmamız gerekiyor. Kriptolar apayrı bir konuda geliyor ki hani kripto aslında çok daha ayrı bir konu. Dediğim gibi ona da belki ayrı bir bölümde işin uzmanlarıyla biraz daha bunu konuşabiliriz. Kripto tarafı ama kriptoya yatırım yapan şirketler, yani sadece kriptonun kendisine yatırımdan ziyade kripto ile ilgili işlere yatırım yapan şirketlerin de hisselerinde çok büyük değişiklikler görebiliyoruz ki yurt dışında Amerikan borsalarına kota olan çok büyük şirketler var değerleme olarak kripto ile ilgilenen ve kriptonun hareketinden etkilenen, şirketin değerinin kriptodaki hareketlerden etkilenen şirketler var. Bu kapsamda baktığımızda tabii biraz da bu yatırım perspektifimizi genişletirsek hem portföy çeşitlendirebiliriz hem de global olarak daha fazla enstrümandan ürün yelpazesini genişleterek kazanç sağlamak amaçlı yatırımlarımızı yapabiliriz. Şimdi bu kapsamda biraz daha detaylara girersek tabii genel olarak da burada baktığımızda finansal piyasanın en büyük olduğu ülke Amerika zaten. Amerikan piyasalarına da biraz bakıyoruz. Aslında global olarak hani tüm dünyada bunu çeşitlendirelim dediğimiz noktada ki burada işte Asya'da aslında aynı şekilde yani çok ciddi anlamda çip tarafında Tayvan'da da çip üreticileri var. Tabii Asya piyasaları da aslında buraya giriyor ama Asya, Amerika, tabii bunu Avrupa'yı da dahil edildi. Biz yani aslında sözün kısası tüm global olarak baktığımızda burada çok fırsatlar doğuyor. Dediğimiz gibi Amerika'da çok büyük şirketlerden bahsediyoruz. İşte muhteşem yedili dediğimiz işte büyük şirketler var. Google, Nvidia'sı, Amazon'u, Tesla'sı, Microsoft'u gibi şirketlerden bahsediyoruz. İşte biraz daha yarı iletkenler, çipler dediğimizde işte Intel'ler, AMD'ler, Nvidia'ların girdiği noktada giriyoruz ve bununla ilişkili diğer başka yarı iletkenle ilgilenen şirketler, çip üreticileri ve yapay zeka ile ilgili bir sürü şirketin ciddi anlamda yüksek değerlemeler aldığını yurt dışı piyasasında da görüyoruz. Çin tarafında da keza aynı şekilde teknolojiyle ilgilenen şirketler ya da enerji şirketleri, tabii sadece teknolojiye odaklanmamak lazım, enerjiyle de ilgilenen şirketler, bunları buradaki hareketleri görüyoruz. Sanayi, işte Avrupa'ya dönüyoruz. Avrupa'da daha hizmet sektöründe çok büyük olan şirketler olabiliyor. Yani günün sonunda aslında bir sürü sektörlerde, yani teknoloji, hizmet, işte enerji gibi sanayi, değişik sektörler ve değişik coğrafyalardan bahsettiğimizde bir anda tabii yatırım alternatifimiz çok genişliyor. Yatırım yelpazesi, ürün yelpazesi çok ciddi anlamda genişliyor. Şimdi tabii dinleyicilerimiz şunu sorabilir. Peki tamam, TL yatırımlarından bahsediyoruz ama bu bahsettiğimiz yatırımlar, bir, bunları işte bulup takip etmesi kolay değil. Özellikle finans sektörünün içinde olmayanlar için çok daha zor. Yani biz bunları nereden bulacağız? Nasıl takip edeceğiz? Nasıl bunlara yatırım yapacağız sorusu gelecek. İkinci soru da tamam mı, bu şirketler Türkiye dışında, işte Avrupa şirketleri euro ile yatırım yapılıyor. İşte Amerika'dan bahsediyoruz, dolarla yatırım yapılıyor ama bende Türk lirası var. Türk lirası yatırımlarından bahsediyoruz. Nasıl olacaktı o zaman, ben Türk lirasıyla bu yatırımları yapacağım? Yani burada aslında öne çıkan iki tane sorumuz var. Bir, ben bunları nasıl bulacağım? Hangi kanaldan bunlara yatırım yapabileceğim? Ve bunları nasıl takip edebileceğim sorusu öne çıkıyor. İkinci soruda dediğim gibi, nasıl Türk lirasıyla bu yatırımları yapacağız? Şimdi burada aslında en kolay cevap aslında yatırım fonları üzerinden oluyor ki yatırım fonları bölümünde de biraz bunlara değinmiştik. Şimdi tabii yatırım fonlarının en büyük avantajlarından birkaçından, en önemlilerinden biri de, birincisi profesyonel fon yöneticileri tarafından bu fonların yönetiliyor olması. Bir, ikinci en büyük yanında dediğimiz gibi burada bu işte sorunun cevabı olarak ben bunları hangi şirketleri seçeceğim, nasıl bulacağım? Çünkü çok büyük bir yelpazeden bahsediyoruz. Bunların hangisine, hangi kanaldan yatırım yapabileceğimin aslında tüm cevapları bu profesyonel yatırım fon yöneticileri tarafından cevaplanmış oluyor. Şimdi sektöre baktığımızda bir sürü fon görüyoruz. Bu fonların içerisinde bu bahsettiğim büyük şirketler, Amerikan şirketleri, bu çip şirketleri, teknoloji şirketleri bulunabiliyor. Ya da işte bahsettiğimiz enerjiyle ilgili şirketler, sanayi, değişik taraftaki şirketler bu fonların içerisinde görebiliyoruz. İşte bu, birincisi, bu fonların hepsine Türk lirası ile yatırım yapılabiliyor. Evet, bu fonlar yurt dışına yatırım yapıyorlar, dolarla, euroyla, ama biz yatırımcılar olarak bu fonlara Türk lirası ile girebiliyoruz. Bu aradaki, işte Türk lirasından dolara, euro'daki bu değişik farkları fon yöneticileri yatırımcılar için yönetiyor. Buradaki döviz hedge'ini yapıyorlar. Buradan TL ile gelen yatırımı işte dövize çevirerek bu yurt dışındaki şirketlere yatırım yapıyorlar. Oradaki kazançları Türk lirası olarak, tabii bu fonların değerleri hep Türk lirası üzerinden fiyatları, bu değişimleri, bu ayarlamaları yaparak buradaki kur riskini ve likidite konusunu fon yöneticileri yatırımcılar için yönetiyor. Böylece bu birinci soruya da aslında cevap vermiş oluyoruz. Yani Türk lirasıyla, evet, biz bu yatırımı Türk lirası ile yaparak aynı zamanda Türk lirası dışında başka para biriminden işlem gören hisselere, şirketlere yatırım yapabiliyoruz. İkinci sorunun cevabı yine fon yöneticilerinden geçiyor. Bu potansiyel olan şirketleri fon yöneticileri seçiyor, görüyor. Bunlar devamlı analiz ediliyor. Hangi sektörlerde, hangi coğrafyalarda, hangi şirketler daha potansiyel, konjonktürel olarak hangi sektörler, şirketler öne çıkıyor. Aktif olarak fon yöneticileri bunların araştırmalarını yapıyorlar. Bu şirketlere yatırım yapıyorlar. Durumuna göre değiştiriyorlar, satıyorlar, yerine yeni şirketleri ekliyorlar ve bu yatırımları yurt dışında, değişik coğrafyalarda, değişik sektörlerde bizim için yaparak, bu fonlara ekleyerek aktif bir şekilde yönetiyorlar. Böylece bu da ikinci sorunun cevabı oluyor aslında. Hangi şirketlere yatırım yapılması lazım ve hangi kanallardan yatırım yapılması sorusuna da cevap vermiş oluyor. Böylece bir fonu alarak hem Türk lirasıyla bu yatırım yapılmış oluyor hem de içerisindeki şirketlerin fon yöneticileri araştırıp seçmiş oluyorlar ve böylece dolaylı yoldan siz zaten yatırım yapmış oluyorsunuz. Fon yöneticisi sizin için zaten direkt bir şekilde bu şirketlere yatırım yapıyorlar, alım yapıyorlar. Kendi ulaşabildikleri kanaldan böylece yatırımcılar bu tarafta kaygılanmalarına gerek olmuyor. Yani bir tane fonu alarak bu iki soruya da cevap vermiş olunuyor. Şimdi tabii bu şirketlerin belli fonlarda ağırlığı yurt dışı yatırım olan şirketlerinde böylece içinde olan enstrümanların fiyat hareketleri döviz cinsinden olduğu zaman da buradaki o kazanç döviz cinsinden de olmuş oluyor. Tabii kayıp ve kazanç da döviz cinsinden olmuş oluyor. Orada kayıp kazancı dövizdeki de misal burada doları konuşalım. Ağırlığı fonun dolar cinsinden işlem gören hisselere ya da enstrümanlara yatırım yapmış bir fonsa oradaki içindeki enstrümanların fiyat değişimleri dolar bazında oluyor. O fiyat değişimleri dolar bazındaki değişimlerinde Türk lirasına çevirerek fiyata yansıtmış olunuyor. Böylece aslında Türk lirasıyla bu yatırımı yaparak da aslında bir döviz fiyat değişiminden olan kazancı ya da kaybı da Türk lirası olarak alınmış oluyor. Böylece Türk lirasıyla yatırım yaparak bir mesela döviz cinsindeki bir hissenin fiyatının artışından da kazanç sağlanmış oluyor. Döviz bazından kazancı TL olarak alınmış olunuyor. Bir yandan da tabii dolar TL kuru da belli kademeli yükseliş kaydettiği için zaten kendi başına o dövizin de belli bir kademeli yükselişi de döviz cinsinin içinde döviz enstrümanı olan bu fonların TL karşılığındaki fiyatını da TL bazı olarak arttırmış oluyor. Böylece dolar TL'nin de kademeli artışı bu fonların TL fiyatlarına ekstra da bir küçük katkı da sağlamış oluyor bu şekilde. Şimdi tabii burada hangi fon diye konuştuğunda tabii bunlar çok çeşitli. Yani burada TEFAS'a açık bir sürü portföy yönetim şirketinin hisseleri var. Bunların kimi işte yabancı hisse fonları adı olarak geçiyor. Kimi işte yarı iletkenler, çip sektörü, teknoloji sektörü olarak adı geçiyor. Bunların bu fonların içeriğine kapa giderek bu fonların portföy dağılım raporundan içinde hangi enstrümanlara, hangi hisselere yatırım yaptığının detayına bakabilir her yatırımcı. Dediğim gibi kamuyu aydınlatma platformundan KAP'tan giderek bir fonun kodunu, ismini yazarak o fona gidildiğinde bildirimlerden bir portföy dağılım raporundan içinde en güncel olarak hangi enstrümanların olduğunu her yatırımcı bakabilir. Portföy yönetim şirketleri bunları aylık olarak açıklıyorlar. Tabii ad olarak hani eğer bunu yurt dışında yatırım yapılması istiyorsa dediğimiz gibi bu orada fonun adına bakarak dediğim gibi yabancı hisse fonu, işte teknoloji fonu, yarı iletken fonu, işte enerji sektörü fonu, petrol fonu, işte elektrikli araçlar fonu gibi böyle hani teknoloji teması ya da yurt dışı teması olanların adları zaten fonun kendi isminden ortaya çıkıyor. Tabii bir fonun teknoloji fonu demesi içine %100 yabancı şirket koyacak anlamına gelmiyor. Yurt içinden de teknolojiyle ilgili hisseler konabiliyor. Zaten bunların belli oranları var. Full şekilde yabancı şeklinde gitmiyor. Ama burada ağırlıklı olarak dediğimiz gibi bu yabancı yatırımları yapabiliyor. Şu anda mesela örnek olarak konuştuğumuzda tabii yapay zeka teması ve özellikle çip sektörü çok öne çıkıyor. Bu savaş ortamında bile Amerikan borsaları satış yemesine rağmen toparlanma sürecinde yine yarı iletkenlerin, çip sektörünün, çip üreticilerinin çok hızlı bir şekilde yeniden değerlendiğini görüyoruz. Özellikle son bir hafta, iki haftalık sürece baktığımızda biraz daha piyasalarda savaşın etkisi azalıp risk iştahının artmasından sonra Amerikan borsalarının toparlandığı noktada ki Nasdaq teknoloji endeksi toparlanmada yine öncü oluyor diğer endekslere göre şu anda. Bu yarı iletkenler ciddi anlamda değer kazanmış durumda. Bu çip üreticileri işte başta işte Nvidia olsun, Intel olsun gibi bu tarafta değer kazanıyor. Aynı şekilde yapay zeka teması ve yapay zeka ile ilişkili şirketlerin de hızlı toparlandığını görüyoruz. Mesela işte burada eğer bu kapsamda evet yarı iletkenlere, çip üreticilerine ben yatırım yapmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte bu yapay zeka temasının daha da güçleneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla çiplerin, çip üreticilerinin, yarı iletkenlerin çok daha değerleneceğini öngörüyorum diyen bir yatırımcı buradan gidip değişik portföy şirketlerinin değişik fonları var. Mesela yarı iletken teknolojileri fonu olarak bir fon seçerek TL yatırımı ile bu fona giriş yaparak işte Nvidia'sına, Intel'ine, Microsoft'una gibi değişik diğer büyük şirketlere, Google'ına, Meta'sına gibi büyük şirketlere aynı anda bir fon üzerinden yatırım yapmış oluyor. TL ile yapmış oluyor ve böylece Amerikan borsasının artışı, bu temanın, bu şirketlerin değerlenmesi de fonun fiyatına ciddi anlamda olumlu etki sağlamış oluyor. Bir de tabii dediğimiz gibi işte Nvidia, Intel örneğini verdik. Mesela bu şirketler dolar fiyatıyla işlem gördükleri için kazançları da dolarla oluyor. Bunda dolar TL kurundan TL'ye çevirerek yatırımcılara TL getirisi olarak sunmuş olunuyor. Böylece oradaki döviz getirisine TL karşılığı olarak da fiyata yansıyarak bu getiriden yararlanmış oluyor yatırımcılar ve böylece bir fon üzerinden hem bunu aktif bir şekilde takip etmesine gerek olmuyor. Fon yöneticisi yatırımcılar için bu fonların, bu şirketleri aktif olarak takip ediyor. İçindeki fonun içindeki oranlarını değiştirebiliyor. Bazı şirketleri çıkartıp yerine yeni potansiyel şirketleri koyabiliyor. Yani fon yöneticisi burada aktif bir şekilde bu temayı, bu şirketleri takip ederek fonu yönetiyor. Böylece yatırımcılar anlık olarak bu şirketleri takip etmesine gerek kalmıyor. Nereye, nasıl, hangisine yatırım yapayım tedirginliğinde olmuyorlar ve böylece buradaki değerlenmeden bu getiriyi sağlamış oluyorlar. Tabii burada hani yatırımcıya düşen aktif olarak bunu takip etmek konuları fon yöneticisine kalıyor ama burada yatırımcıya kalan hangi temayı yatırım yapmak? Dediğim gibi kimi biraz daha genel Amerikan borsalarına yatırım yapıyor. Kimi daha çok Asya piyasası ağırlıklı yapıyor. Kimi daha çok teknoloji ağırlıklı yapıyor. Yani biraz hani orada ayrışabiliyor. Ki hani bunda fikri olmayanlar da aynı zamanda profesyonellerden destek alabilirler. Hangi sektöre daha çok yönelmeli diye. Ama eğer belli bir sektöre yatırım yapma fikri önceden varsa, ki verdiğim örnekte diyelim yarı iletkenleri ve teknoloji temasına yatırım yapmak istiyor, o zaman bu sektördeki yarı iletken adı geçen bu yarı iletkenleri, çip sektörüne yatırım yapan fonları listeleyip bakabilirler. Dediğim gibi kaptan da bunların detayına bakarak hangi şirketlere yatırım yapıyormuş, bunlardan birini seçerek bu yatırımı yaparak direkt işte bu Amerikan borsalarına yatırım yapmış oluyor fonun üzerinden. Tabii burada bu şekilde bir yatırım perspektifinde, ürün yelpazesinde çeşitlendirmiş olunuyor. Tabii dönem dönem buradaki piyasadaki şartlara göre fiyatlarda tabii bu da, burada şunu da söylemek lazım. Haliyle bunların çoğunluğu hisse yatırımı oluyor. Yurt dışında yatırım oluyor. Haliyle bunlar, bu fonların risk skorları, risk seviyeleri yüksek. Piyasada bir sıkıntı olduğunda volatiliteleri yüksek oluyor. Kazançları da tabii aynı zamanda eğer olumlu bir tema olduğunda, hızlı olduğu gibi olumsuz bir ortamda, işte savaşın başladığı dönemde kayıpları olduğunu görmüştük. Yani burada bir volatilite oynaklığını bu şirketler yaşıyor. Ama burada hani şunu da söylemek lazım. Adı üstünde bunlar yatırım fonları ve bu işte nitelikli fonlar dediğimiz, işte yurt dışını konuşuyoruz. Bu fonlar eğer bir temaya yatırım yapılıyorsa biraz da tabii bunlara çok da kısa vadeli yatırım olarak bakmamak gerekiyor. Bu fonlar biraz orta uzun vadeli yatırım için iyi olan fonlar. Günün sonunda bir temaya, bir hikayeye yatırım yapılıyor ve bu içinde biraz tabii süre gerekiyor. Yatırım zaten çok kısa vadeli bir konu değil, biraz da orta uzun vadeli bir konu. O yüzden bu fonlara yatırım yaparken de biraz kısa vadeli fiyat oynaklığına çok bakmadan biraz orta uzun vade perspektifiyle bu yatırımlara bakmak lazım. Çünkü orta uzun vadede bir tema, işte kısa vadeli fiyat oynaklığından ve dış etkenlerden daha sıyrılarak daha normalize bir fiyat hareketine dönüyor. Yani uzadıkça, vade uzadıkça o kısa vadeli noise'den uzaklaşmış oluyor, gürültüden uzaklaşmış oluyor. Şu anda yaşadığımız gibi işte bir savaş konusu ya da herhangi böyle bir haber akışıyla olan kısa vadeli konuların getirinin kötü anlamda etkisinden arınmış olarak biraz da esas kendi hikayesine, temasına dönmüş oluyor. Ondan dolayı da biraz bu yatırımlara orta uzun vadeli bakmak gerekiyor. Çok kısa olarak bakmamak gerekiyor. Şimdi bu bölümde biraz bu yatırım perspektifini genişletmeyi konuştuk. Daha önceki portföy çeşitlendirme bölümümüzden de biraz daha detaylı dinleyebilirsiniz. Bu bölümde bunun biraz daha devamı gibi oldu. Biraz daha coğrafyayı genişletmiş olduk ve ürün yelpazesini genişletmiş olduk. Ve bu şekilde biraz daha portföyümüzü daha geniş ve daha global bir portföye taşıma fırsatını nasıl sağlarız diye detaylandırmış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odeon Radyo'da olsun. Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odaya Radyo.
2: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
3: İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusta.com'da yer alan Yatırım Bay Odaya sayfasında bulabilirsiniz.
4: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara'da.

0: Radyo. Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
2: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL'ye yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odea Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor.

0: Modern Radio. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Radyo.
1: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: That's what we say, thank you. It's not really a way of saying thank you. They say in our culture, they say, how do you say please? You don't need to say please. Everything's there for you. You just need to know how to ask for it in a respectful with love. So you ask for it with love, accept it with love, and then you give love back. You don't give trash, you don't give pollution back to nature, you give love back. You give some of your energetic goodness back to the earth.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmek de bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Bodea Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odea Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

Yatırım dünyasında doğru adım atmak, çoğu zaman doğru soruyu sormakla başlar. Her hafta piyasalarda öne çıkan yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkları ele aldığımız haftanın sorusu, gün boyunca müzik aralarında uzman ekonomistlerin yorumları ve cevaplarıyla şimdi Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya Radyo.

0: Kuzey Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririm.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor? Bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor? Merak ediyorsan kulak ver. Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, Yatırımın Sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odea Radyo'da.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yeah.

0: You're delicious.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
3: Perhaps those who may be among us tonight for the first time may be wondering what is going to happen now.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.